Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil, iyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının

0: karşılığını buldular mı?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarım.

0: Ya Rab, Yusuf'un hasretinin hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'un hasretiyle niyaz ediyoruz. İnnemâ eşkû bethî ve hüznî ilallah ve a'lemu minallâhi mâ lâ ta'lemûn. Sıkıntılarımızı, keder ve hüzünlerimizi sadece sana arz ediyoruz Allah'ım. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden kurtar Allah'ım. Ya Rab, güzelliğin timsali, iffetin timsali, Yusuf'un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana. Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Bizlere Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım.
1: Da buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Bilal Al Maide Suresi 109 ila 115. Ayetler
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara "size ne cevap verildi?" diye soracağı gün

0: Onlar, bizim bir bilgimiz yok. Bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrail oğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim. Kalplerimiz güvenle dolsun. Bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Enam Suresi 45 ila 50. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimmiş? Bak, biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? De ki, ne dersiniz? Allah'ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek? Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar mahzun olacak da değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilemem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Ali İmran Suresi 156 ila 163. ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında "Onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak

0: ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık, bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysiler ile mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerinde kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de milletler arası antlaşmada izlenecek usulle ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Nisa suresi 90. ayet.
1: Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir.
0: Nisa suresi 92. ayet.
2: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم

مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة

0: انفخوا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve annene babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.

0: Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab, ya Rab, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
1: Kabul eyle Allah'ım.
0: Allah'ım, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım.
1: Aziz eyle Allah'ım.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Nahl Suresi 22 ila 27. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte. Kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki, uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Araf Suresi 85 ila 93. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüzdünüz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa artık Allah aramızda

0: da hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi? Dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmeniz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali! Andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Kehf Suresi 23 ila 31. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Necm Suresi 1-25. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı.

0: Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Yusuf Suresi 105 ila 111. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zariyat Suresi 22. Ayet.
5: Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır.
3: Ankebut Suresi 62. Ayet.
6: Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

0: Sebe Suresi 39. Ayet.
1: De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: Şura Suresi 27. Ayet.
2: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 29 ila 37. ayetler.

والله سميع عليم.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca "Rabbim," dedi. "Onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi namazlarımızı kabul eyle, orucumuzu kabul eyle, zikrimizi kabul eyle, sana dönüşümüzü kabul eyle. Senden başka biz başkasına döndürme bizi ya Rabbi. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi, yakarışlarımızı, tevbemizi, istiğfarımızı, zikrimizi, namazımızı, bütün haykırışlarımızı kabul eden, o kapıları sonsuza kadar açan, merhamet kapıları, af kapıları hiç kapanmayan sensin. Bizlerin dualarını kabul eyle. Dualarımızı Kabe'de, Zemzem kuyusun başında, Hicri İsmail'de yapılan dualardan eyle ya Rabbi. Bütün bu dualardan ölülerimizi haberdar eyle. Onların üzerinde bir sıkıntı varsa gider, sıkıntı yoksa mekanlarını ve makamlarını âle eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Maide Suresi 1 ila 5. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ولا الشهر الحرام ولا الشهر

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey

0: İman edenler, akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler, Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Azim olan Allah,
1: Doğru Radyo söyledi. Her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Muhammed Suresi 1-11. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene, ki o Rablerinden gelen haktır, inananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bu, inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, yıkım onlara. Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu, Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkar edenlerin ise hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Bakara Suresi 168 ila 176. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur.

0: Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Tarık Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun, yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de av ve avcılık kavramlarıyla ilgili şunları beyan eder.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 1. Ayet.
2: Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.
1: Maide Suresi 4. Ayet.
0: Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın. Besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
1: Maide Suresi 94. Ayet.
3: Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği

0: avlar ile elbette deneyecek ki görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Hakim Celle Celalu, Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım, bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 26. cüz.

لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على

0: يخافون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şeyi kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlersiniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde

Hak Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah'tan gelecek olana cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz, şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrail oğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İnkar edenler, inananlar için, eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Buysa onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Onlar cennetliklerdir. Yapmaklı olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Anne ve babasına, öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Kendisinden önce ve sonra uyarıcılar gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini, ancak Allah'a ibadet edin, çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı. Onlarsa, sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, bu bize yağmur getiren bir buluttur dediler. Hud, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır dedi. O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken, evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun, size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulakları, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey,

onları kuşattı. Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, ey kavmimiz! Şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun, ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeyi hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün, bu gerçek değil miymiş denir. Onlar, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Ey Muhammed! O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır inananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bu, inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarına vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın, sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, yıkım onlara. Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu, Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkar edenlerin ise hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir.

Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınlarının günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir. İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağar, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz

sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temellik alacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu, Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve peygambere inanmazsa bilsin ki şüphesiz biz inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Savaştan geri bırakılanlar siz ganimetleri almaya giderken, bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar, bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar. Bedevilerin savaştan geri bırakılanlarına de ki, siz güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır. Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur.

Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever. Müminler

ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselersiniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip, onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Heykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir.

İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der, benim huzurumda çekişmeyin, çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir. İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der. Azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alakalı

ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, O size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki, Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah,

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ebu Bekir. 13. bölüm. Mekke'nin fethi ve rahmetin zirvesi.

0: Hudeybiye. Görünüşte ağır bir anlaşma, hakikatte kapıları tek tek açan bir fetih olmuştu. Aradan geçen 2 yıl içinde Mekke ile Medine arasındaki yol daha sık kullanılır oldu. Alışveriş kervanları, akrabalar, misafirler ve yavaş yavaş İslam'ın sesi her eve, her sohbete, her pazara ulaşmaya başladı. Hudeybiye'nin sabrı artık Mekke'nin kalbine büyük bir fetih olarak dönmek üzereydi. Bu fetihte Hazreti Ebubekir hem bir komutan, hem bir davetçi, hem de rahmetin inceliğini en iyi anlayanlardan biri olacaktı. Resulullah Mekke'nin fethi için hazırlık yapıyor ve bunun yanında Allah'ın yardımını diliyordu. Çünkü o, zafere ulaşmanın sadece maddi güçle değil, Allah'a güven, teslimiyet ve samimiyetle olacağının bilincindeydi. Bu dualardan birinde kendisine şöyle söylemesi emrediliyordu. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. İsra Suresi 80. ayet. Hazırlıklar tamamlandı. Bu sefer Bedir'deki gibi az değillerdi. Yaklaşık 10 bin Müslüman Mekke'ye doğru yola çıkmak üzere Medine dışında toplandı. Ama bu büyük yürüyüşte bile Resulullah kan dökülmesini istemiyordu. Mekke'ye yaklaşırken 10 bin kişilik ordunun gece konaklaması tarihe geçecek bir manzara oluşturdu. Her birlik kamp yerinde bir ateş yaktı. Karanlık çöl bir anda yıldızlar inmiş gibi aydınlandı. Mekke'den bakanlar ufukta dizilmiş ışıktan bir nehir görüyordu. Bu görüntü Kureyş'in kalbine korku salmıştı. Bu sırada Ebubekir Resulullah'ın yanında geceyi izliyordu.
1: Ya Resulallah, bir zamanlar bu şehirde sana inananların sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Bugün 10 bin Müslüman seninle beraber yürüdü. Rabbimiz ne büyüktür ki küçük tohumları böyle bir ormana çevirdi.
0: Resulullah tebliğ görevini yerine getiriyordu. Kalpleri çevirense Allah Teala'ydı. Bugün bu ateşler sadece ordunun değil, karanlık kalplerin de aydınlanması içindi. Böylece Mekke'ye girerken kılıç değil, merhamet galip gelecekti. Kureyş'in önde gelenlerinden Ebu Süfyan, ordunun büyüklüğünü anlamak için gözetleme yapıyordu. Derken tutuklanıp kampa getirildi. Onun için bu manzara bütün bir hayatın hesabı gibiydi.
2: Ey Ebu Süfyan, işte Muhammed'in ordusu. Bak ve gör.
0: Ebu Süfyan gözleriyle 10 bin ateşi taradı. Toprağın sakinliği içinde

0: kudret hissi vardı.
1: Bu ne büyük bir ordu. Ey Abbas, bu kadar kişi ne zaman onun etrafında toplandı? Demek ki sizin dininiz bize fark ettirmeden büyümüş.
2: Ey Ebu Süfyan, bu insanlar bir adamın peşinden değil, Allah'ın gönderdiği Resul'ün peşinden gidiyor. Yıllarca onu yalanladınız, zulmettiniz. Ama o sizin için bile bağışlanma diledi. Bugün dilersen sadece bedenini değil, kalbini de kurtarabilirsin. İman et, iki cihanın da kazananı o.
1: Ben içimde bir şeyler kırılıyor. Bu gücü, bu düzeni görünce bunun sadece insan işi olmadığını anlıyorum. Söz veriyor musunuz? Eğer iman edersem dün yaptıklarımın hesabını bu şehirde benden sormayacak mısınız?
0: İslam geçmişi silen bir dindi. Ebu Süfyan bugün iman ederse dün yaptıkları Allah'ın takdirine kalırdı. Hazreti Peygamber onu bağışlanmaya davet etti. O gece Ebu Süfyan'ın kalbinde yıllarca biriken inat buzları erimeye başladı. Sonunda İslam'a yöneldi ve ertesi gün Mekke halkına şu sözleri söyleyecekti. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir. Ama asıl güven cümlesini Resulullah söyleyecekti. Sabah olduğunda 10 bin kişilik ordu Mekke'nin kapılarına doğru yürüdü. Bu yürüyüşte ne zafer naraları ne kibirli sloganlar vardı. Resulullah'ın başı devesinin üzerinde öylesine eğikti ki mübarek sakalı bindiği hayvanın eyerine değiyordu. Dudaklarında şükür dolu dualar vardı. Ebu Bekir bu manzarayı izlerken gözleri doldu.
3: Ya Resulallah, nice komutanlar gördük. Zaferler kazandıklarında başları bulutlara değer, göğüsleri kabarır. Sense ümmetin başı olduğun halde başını eğiliyor. Kendini sıradan bir kul gibi görüyorsun. İşte bu yüzden bugün sadece Mekke değil, kalpler de sana açılıyor.
0: Nihayet Resulullah Kabe'nin avlusuna girdi. Yıllardır etrafında putlar dikili duran bu ev, bugün tevhidin nefesiyle temizlenecekti. Kabe'nin içinde ve çevresinde 360 kadar put vardı. Resulullah elindeki bastonla onlara dokunarak şu ayeti okuyordu. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Her put yere düştüğünde Mekke'nin kalbinden bir parça karanlık sökülüp atılıyor gibiydi. Ebu Bekir Kabe'ye bakarken Mekke günlerini hatırladı. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, zayıfların ezildiği, zulmün alkışlandığı yılları. Şimdi ise aynı çemberin içinde tevhidin sesi yankılanıyordu.
3: Ya Rabbi, bizi bugüne eriştiren sensin. Biz sadece bu hikayenin içindeki aciz kullarız. Ne olur, bu nimeti bize unutturma. Kabe'yi putlardan temizlediğin gibi kalplerimizi de gizli putlardan temizle.
0: Kabe temizlendikten sonra Mekke halkı Kabe'nin avlusunda toplandı. Yüzlerinde endişe, akıllarında yılların düşmanlığı vardı. Şimdi bize ne yapacak sorusuyla bekliyorlardı. Çünkü onlar zafere alışmış komutanların mağluplara ne yaptığını biliyorlardı. Resulullah Kabe'nin kapısına yaslanarak onlara şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Size bugün ne yapmamı bekliyorsunuz?
4: Sen soylu bir kardeşsin. Soylu bir kardeşin oğlusun. Biz senden iyilik bekliyoruz.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ben de size Yusuf'un kardeşlerine söylediği sözü söylüyorum. Bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin

0: en merhametlisidir. Gidin, hepiniz serbestsiniz. Bu söz Mekke'nin taş sokaklarında yıllarca unutulmayacak bir yankı bıraktı. İntikam bekleyenler rahmetle karşılaşmıştı. Kılıç bekleyenler bağışlanma bulmuştu. Ebu Bekir bu anı izlerken kalbinde şunu düşündü:
1: Ya Rabbi, bu nasıl bir rahmettir ki yıllarca işkence edenler bugün tek cümleyle affediliyorlar. Ben onun yanında yürümekten utanıyorum. Çünkü o kadar büyük ki benim bütün iyiliklerim onun bir tebessümü kadar bile olamaz. Ama biliyorum ki ne yaptıysam onun davası için yaptım. O razı olursa sen de razı olursun.
0: Fetih günlerinde Hazreti Ebu Bekir için bambaşka bir sevinç daha vardı. Yaşlı babası Ebu Kuhafe henüz Müslüman olmamıştı. Gözleri zayıflamış, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardı. Ebu Bekir onu Resulullah'ın yanına götürmek istedi.
1: Babacığım, gel seni Resulullah'a götüreyim. İstersen buraya kadar o da gelebilir.
2: Ben gözlerim pek görmüyor. Ama adımlarımı sen tutarsan onun huzuruna giderim. Yıllarca geç kalmış olsam da hala bir kapı açık mı bilmek isterim.
0: Ebu Bekir babasını elinden tutarak Resulullah'ın yanına getirdi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: Ey Ebu Bekir, bu ihtiyarı buraya kadar yormasaydın ben ona gitseydim.
1: Ya Resulallah, onun senin ayağına gelmesi benim için şereftir. İsterim ki İslam'a girişini senin huzurunda ilan etsin.
0: Ebu Kuhafe titreyen ellerini uzattı.
2: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
0: Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Yıllar önce oğlu ve hanımı İslam'a koşmuş ama baba geri kalmıştı. Şimdi Mekke'nin fethinde, kendi evinin içinde küçük bir fetih daha yaşanıyordu. Hazreti Ebu Bekir'e bugün iki büyük sevinç verilmişti: şehrinin fethi ve babasının imanı. Bu, onun uzun yıllar süren duasına verilmiş bir cevaptı.
1: Ya Resulallah, biliyorum ki Rabbim hiçbir duayı zayi etmez. O ne takdir ettiyse en hayırlısı odur.
0: Mekke'nin fethinden kısa bir süre sonra Huneyn Vadisi'nde yeni bir imtihan yaşandı. Bu kez Müslümanlar sayıca çoktu. Bazıları kalbinden "bu kadar çokken yenilmeyiz" diye geçirdi. Ama Huneyn sayının çokluğuna güvenen kalplere sert bir ders verdi. Savaşın ilk anlarında bir panik yaşandı. Meydan karıştı. Tam o sırada Resulullah atının üzerinde yüksek sesle insanları çağırıyor, şöyle buyuruyordu: Ey insanlar, bana gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Bir şey yok. Bu çağrıya ilk koşanlardan biri yine Ebu Bekir'di.
1: Ya Resulallah, biz buradayız. Sen neredeysen bizim yerimiz de orasıdır. Sayımız az da olsa, çok da olsa biz seni bırakmayız.
0: Huneyn'de sayının değil, sadakatin önemli olduğu bir kez daha görüldü. Bu sahne Ebu Bekir'in kalbinde şu duayı büyüttü:
1: Allah'ım, bana zafer gününde şımaranlardan değil, her halükarda sana güvenenlerden olmayı nasip et. Bedir'de azdık, Uhud'da sarsıldık, Huneyn'de çoğaldık. Ama senin yardımın olmadan

0: Mekke'nin genel af ile karşılanışına, babasının iman edişine ve Huneyn'deki hataların düzeltilmesine hep aynı gözle baktı. Bu Allah'ın lütfudur. Artık yol yavaş yavaş son büyük dönemece yaklaşıyordu. Resulullah'ın veda hutbesiyle ümmete bıraktığı miras ve onun ardından Hazreti Ebubekir'in nasıl bir sorumluluğun altına gireceği. Bir sonraki bölümde veda haccını, Resulullah'ın rahmet dolu sözlerini ve hastalığı sırasında Hazreti Ebubekir'i nasıl hazırladığını göreceğiz. Sadakatin bir ömürlük yol arkadaşlığından ümmete liderlik yüklenmesine nasıl dönüştüğüne tanıklık edeceğiz. Zorlukların en çetin olduğu günlerdi. Tebük seferi için hazırlık yapılıyordu. Sıcak yakıcı, yol uzun, imkanlar kıttı. Herkes elinde ne varsa getiriyor, İslam ordusuna destek oluyordu. O gün sadakatin ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biri yaşandı. Ebu Bekir bütün malını alıp Resulullah'ın huzuruna geldi. Hazreti Peygamber, "Ne getirdin ey Ebu Bekir?" buyurdu.
1: "Malımın tamamını getirdim ya Resulallah."
0: Hazreti Peygamber, "Peki ailene, çocuklarına ne bıraktın?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Bu onlara yetmez mi?"
0: Bu söz yalnızca bir infak beyanı değildi. Bu söz teslimiyetin zirvesiydi. Malını değil, kalbini ortaya koymuştu.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Haşr Suresi 18 ila 24. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yıldızlarla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Yasin Suresi 40. Ayet.
5: Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
3: Araf Suresi 54. Ayet.
6: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi kendisine durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şuara

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
4: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.

Aşrı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Enam Suresi 122 ila 129. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. İşte böyle her memlekette günahkarları, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Âl-i İmrân Suresi 53 ila 63. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! Bunu bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 13. Bölüm. Ukaz Panayırı.
3: Diyeceklerim aramızda.

0: kalsın İkrim'e. Bilirsin ki amcam Ebu Talip'le birlikte Şam'a gitti. Onları bu sırada bir rahip karşılamış. Bu rahip Abdullah'ın oğlu Muhammed'e çok yakın davranmış. Bizim yetim Muhammed'e mi? Bütün kervanı bırakıp onunla ilgilenmiş. Ona sorular sormuş. Sonrasındaysa Ebu Talib'e onun hakkında Yahudilere karşı dikkatli olmasını ve çocuğu Mekke'ye geri götürmesini istemiş. Neden böyle bir şey der ki bir rahip? Neden koruyacak? O yetim çocuğa, az konuşan, herkesin yardımına koşan o çocuğa neden zarar vermek ister ki birileri? Bilmiyorum ama bu rahip Bahira çok özel biriymiş. Roma kralının mezhebine inanmıyormuş. Bu yüzden Busra'ya sürülmüş. Kendilerine Aryan diyorlarmış. Doğu ve batıda iki ayrı mezhep varmış.
1: Bir din iki inanış mı? Bu sorun olmuyor mu?
0: Elbette bazen oluyor. Roma'da Hristiyanlar baba, oğul, kutsal ruha inanıyor. Hatta ileri gidip İsa ve Tanrı'nın aynı kişi olduğunu söylemişler.
1: Bahira da aynı dine mi inanıyor yani?
0: İsa'nın Tanrı'nın peygamberi olduğunu söyleyen Arius adlı bir papazın kurduğu Aryan mezhebine bağlı biriydi. Kutsallığına inandığı Yuhanna İncil'inde gelecek bir peygamber alameti olduğunu duydum. Hatta bazı papazlar İncil'den gelecek peygamberle ilgili kısımları çıkardığını, bu yüzden tartışmalar çıktığını söylüyor.
1: İncil'i değiştirdiler. Bize atamız İbrahim'in dinini getirecek bir peygamber gelecek. Buna inanıyorum.
0: Neyse, bu kazda panayır kuruluyor. Oraya gidelim. Hem alışveriş yaparız, hem ticaret.
2: Fatıma, Muhammed nerede?
3: Buralardaydı. Dolaşmaya çıkmıştır. Neden telaş edersin? O da kendi yaşıtları gibi gezer dolaşır.
2: O öyle bir çocuk değil Fatıma. Akranları gibi değil.
3: O rahiple ne konuştuysan, o günden sonra daha bir düşer oldun Muhammed'in üstüne. Onu bulamadığın anda hemen telaşlanıyorsun. Korkuya kapılıyorsun.
2: Muhammed'i çok severim Fatıma. Onun kılına zarar gelmesi, bu ihtimali düşünmek, kalbimi hançerle yarsalar daha iyi.
3: Bir şey olmaz, merak etme sen. Yine dağa çıkmıştır. Yalnız kalmayı seviyor orada.
2: Ben onun yanına gideceğim ve onu alıp Ukas pazarına gideceğim.
3: Durumumuz daha da kötüleşiyor Ebu Talip. Ama sen tüm kazancını hacılara dağıtırsın.
2: Mekkeliler de öyle diyor. Fakir bir adamsın sen Ebu Talip. Neden yine de tüm paranı hacılarına dağıtırsın? Ben de onlara işte o zaman benim olmayan bir şeyi dağıtmadığımı söylüyorum. Bizim elimizde ne varsa hepsi Kabe Tanrısı'nın bize verdiğidir. Ve ben Kabe'nin Tanrısı'nın malını insanlara dağıtıyorum. İşte Muhammed orada. Ama tek başına ne yapıyor orada? Tıpkı babam Abdülmuttalip gibi tek başına oturmuş dua ediyor. Sevgili yeğenim Muhammed, ellerini gökyüzüne kaldırıyorsun, sonra gözlerinden yaşlar akıyor. Senin gözlerinden yaş aktığında benim kalbim yaralanıyor, bilmiyor musun? Bunca zaman ellerini kaldırıp dua mı ettin? Ey Muhammed, Kabe'nin Rabbi hep senin yanında olsun. Benimle Ukas pazarına gelir misin? Orada beraber ticaret yaparız. Artık büyüdün. Benim yanımda daha çok olmalısın.
4: Ey Ukas halkı! Panayır bugün kuruluyor. Panayıra silah sokmak yasaktır. Herkes panayıra girerken silahlarını bıraksın. Burada kötü söz söylemeyin. Kimseyi kandırmaya çalışmayın. Herkese saygılı ve dürüst olun. Öyle yaparsanız ürünlerinizi daha çabuk satabilirsiniz.
2: Bak Muhammed, bu Kus bin Saide'dir. Haniftir. Her insana onların duymak istediğini söyler. Dinleyelim onu. Gel yaklaş yanıma.
5: Ey insanlar, dinleyiniz ve belleyiniz. Bir şeyi bellediniz mi, ondan faydalanınız. Gerçek şudur ki yaşayan ölür, ölen yok olur. Gelmekte olan her şey

0: Elbet bir gün gelecektir. Gökte haber, yerde ibretler vardır. Kapkaranlık gece, burçlar, sema, vadilerle yarılmış yer ve dalgalı denizler. Bana ne oluyor ki insanların daima gittiklerini fakat geri dönmediklerini görüyorum. Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din var ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar, gafletten sakının. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir, şerik ve naziri yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Gaflet sahiplerine, geçmiş milletlere ve eski asırların halklarına yazıklar olsun. Ey İyad halkı! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani hastalar ve ziyaretçileri? Nerede o zorba firavunlar? Hani o bina kurup da yükselten, yaldızlayıp süsleyenler? Hani mal ve evlat? Nerede o haddi aşıp azan, servet toplayıp yığan ve ben sizin en büyük tanrınızım diye haykıranlar? Onlar sizden daha çok servete sahip ve uzun ömürlü değil miydiler?
1: Ebu Talip, Ebu Talip!
2: Ne oldu? Neden bu kadar telaşlısın?
1: Mekke ve Kureyş üzerine bir felaket geldi.
2: Ne oldu? Nedir bu felaket?
1: Kinane kabilesinden Berat bin Kays, Hevazin eşrafından Urve bin Utbe'yi öldürmüştür.
2: Bu nasıl olmuş? Anlatsana.
1: Lahmi hükümdarı Numan bin Münzir, Ukas panayırına göndermek üzere büyük bir kervan hazırlatmış. Urve'yi de bu kervanı korumakla görevlendirdiğini duyan Berat sinirlenerek, sen bu kervanı Kinane'ye karşı da koruyacak mısın diye sormuş. Urve de evet, bütün kabilelere ve herkese karşı koruyacağım cevabını vermiş. Bunun üzerine Berat Urve'yi takip etmiş ve bir fırsatını bulup onu öldürmüş.
2: Haramaylarda kılıç bırakmak gerekti. Ama bunlar savaşı seçti.
3: Kureyş'in kollarından Haşimoğullarının reisi ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, haram aylarda bulundukları gerekçesiyle Haşimoğullarının bu savaşa katılmasına razı olmadı. Bunun üzerine Abdullah bin Cüd'an'la Harb bin Ümeyye, Haşimoğulları bu savaşa katılmazlarsa biz de katılmayız deyince, Haşimoğulları Zübeyir bin Abdülmuttalip kumandasında bu savaşa katılmak zorunda kaldı. Savaşın ilk başlarında Kays Aylağ'ın üstünlük sağladıysa da savaş akşama doğru Kureyş ve müttefiki Kinane'nin zaferiyle sonuçlandı. Daha sonra taraflar arasında anlaşma sağlandı. Bu çarpışmalarda Kays Aylağ'ın kaybı daha fazla olmuştu. Ölenlerin diyeti Kureyş ve Kinane tarafından ödendi. Berat ve Urve isimleri bir daha ağza alınmamak kaydıyla muahede imzalandı. Peygamber Efendimizin Ficar Savaşı adı verilen bu şiddetli savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı, ancak fiilen savaşmayıp amcalarına ait eşyaları koruduğu, ayrıca gelen okları da kalkanla karşılayıp toplamak suretiyle amcalarına verdiği, bu konudaki farklı rivayetler içinde tercih edilen görüştür. Bu sırada yaşının 14, 15, 17 veya 20 olduğu zikredilmektedir.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur, çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusu. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Nisa Suresi 78 ila 81. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler.

0: onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 100. Ayet.
3: Ey Muhammed! De ki, pis ile temiz bir olmaz, pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Enfal Suresi 37. Ayet.
4: Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
1: Vakıa Suresi 77-79. Ayetler.
5: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Bakara Suresi 284 ila 286. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
4: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Meryem Suresi 57 ile 65. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve

0: bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Câsiye Suresi 27 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz, biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashabı "Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir" dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra

0: cehenneme atılır buyurdu. Hadisten öğrendiklerimiz. İnsanoğlu dünyada iflas etmekten korktuğundan daha fazla kıyamet günü müflis olmaktan korkmalı ve kaçınmalıdır. Maddi anlamda iflasın getireceği sıkıntıları düşündüğü gibi manevi anlamda iflasın getireceği kalıcı elem ve azabı da düşünmelidir. Allah Teala'nın kimseye zerre kadar haksızlık etmeyeceği o günde iflasa sürüklenmemek için dünyadayken hayatını tanzim etmeli, Müslüman olmanın bilinciyle yaşamalıdır. Zira gerçek müflis kıyamet günü iflas edendir. Resulullah iflasın bir de ahlaki boyutuna dikkatleri çekmiştir ki bu yönü bizim için en az hukuki yönü kadar önem taşımaktadır. Çünkü her insan malını kaybedip maddi bir iflasın eşiğine gelmeyebilir. Oysa manevi bir iflasla dünyada biriktirdiği hayırları kaybetme tehlikesi herkes için geçerlidir. Bu kötü ihtimali ümmetine hatırlatmak isteyen Allah Resulü bir gün ashabına "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sormuştu. Elbette ki bu sorunun cevabı onlar için kolaydı. "Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir." demişlerdi. Halbuki Hazreti Peygamber bu soruyu onların dikkatini farklı bir yöne çekmek için yöneltmişti. Zihinlerindeki müflis algısını değiştirecek ve bu kelimeye yepyeni bir anlam yükleyecekti. İflasın sadece bu hayatta değil, öbür dünyada da başlarına gelebileceğini düşünmelerini sağlayacaktı. Ve sözlerine şöyle devam etti. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Ahkaf Suresi 11 ila 16. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Buysa onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: "Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. Ayetler.

الوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed, de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana? Sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
1: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Şura Suresi 51-53. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından

0: konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, hahamlarını Rab edinenlerin sonunun nasıl olacağını bize şöyle haber vermektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tevbe suresi 31 ila 34. ayetler arası.
4: Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim

0: İnsanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin Rabbimiz. Ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 34 ila 41. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar

0: yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her türlü kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, haydi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Davudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olmadan yaklaşık bir yıl önce 609 yılında Mekke'de doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızıdır. Henüz 11 yaşındayken annesi Hazreti Hatice vefat etti. Resulullah ona olan sevgisinden dolayı babasının annesi manasına gelen Ümmü Ebiha şeklinde hitap ederdi. Ayrıca iki oğlundan dolayı Ümmül Hasaneyn de denilir. Hazreti Fatıma'nın çocukluk ve gençlik yıllarına dair pek az bilgi bulunmakla birlikte, hayatı boyunca Hazreti Peygamber'in yanında olup onun terbiyesinden geçtiği, küçüklüğünden itibaren İslami bir hayat yaşadığı, namaz kıldığı, hicretten önce Müslümanlara uygulanan boykot yıllarındaki sıkıntılara babası ve kız kardeşleriyle birlikte katlandığı söylenmektedir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden kısa bir süre sonra Hazreti Fatıma da kız kardeşi Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Ali, onun annesi

Fatıma binti Esed, Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Sevde ve Hazreti Ebu Bekir'in ailesiyle birlikte hicret etti. Hazreti Fatıma 15 yaşını tamamladığında Hazreti Ali kendisine talip oldu ve bu talebi Resulullah tarafından kabul edildi. O sıralarda fakir bir delikanlı olan Hazreti Ali, mehir verecek kadar malı bulunmadığından Bedir gazvesinde ganimetten payına düşen zırhı, bazı rivayetlere göre ise devesini ve bir kısım eşyasını satarak 480 dirhem gümüş civarında bir mehir verdi. Düğünleri 624 yılının Zilkade veya Zilhicce ayında yapıldı. Hazreti Fatıma 625 yılının Ramazan ayında ilk çocuğu olan Hasan'ı, bir yıl sonra Şaban ayında Hüseyin'i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıllarda kızları Ümmü Gülsüm ve Zeynep'le küçük yaşta ölen oğlu Muhassin doğdu. Hazreti Ali ile son derece uyumlu ve örnek bir evlilik hayatı sürdürdüler. Her evlilikte görülen ufak tefek anlaşmazlıklar zaman zaman onların arasında da yaşandı. Ancak Resul-i Ekrem'in aralarını bulmasıyla kırgınlıklar uzun sürmedi. Hazreti Peygamber'in hayat tarzını benimseyerek onun gibi sade bir hayat yaşadılar. Hazreti Peygamber'in tavsiyesiyle Hazreti Ali ev dışındaki işleri, Hazreti Fatıma da ev işlerini üstlendi. Hazreti Ali evin geçimini temin etme ve alışverişin yanı sıra kuyudan su taşırdı. Resul-i Ekrem'in her fırsatta Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evine gelip onları ziyaret etmesi, hem kızına hem de damadına beslediği derin sevgiyi ifade etmesi onları birbirine bağlamıştır. Hazreti Fatıma da fırsat buldukça babasının yanına gider, ona hizmet etmekten zevk duyardı. Resul-i Ekrem Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'yi ve çocukları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i abasının altına alarak, "Allah'ım, bunlar benim ehli beytimdir. Onları kötülüklerden koru ve kendilerini tertemiz kıl," diye dua etmiştir. Hazreti Peygamber Hazreti Fatıma'yı çok sever ve onun hiçbir şekilde incinmesini istemezdi. Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Ali, Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye ile evlenmek isteyince Resulullah buna tepki gösterdi ve Hazreti Fatıma'nın üzülmesini istemediğini söyledi. Hukuken böyle bir evlilik yasak olmamasına rağmen gönlünün el vermediğini, ancak Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'yı boşadıktan sonra bir başka kadınla evlenebileceğini bildirdi. Bu olaydan sonra Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın vefatına kadar bir başka kadınla evlenmediği gibi cariye de edinmemiştir. Resulullah'ın terbiyesiyle yetişen Hazreti Fatıma haya ve edep sahibiydi. Yüksek ahlaki özellikleri yanında konuşmasından yürüyüşüne kadar birçok konuda babasını örnek almıştı. Resul-i Ekrem Hazreti Fatıma'yı görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturtur ve ikramda bulunurdu. Hazreti Fatıma aynı zamanda cesur bir hanımdı. Uhud gazvesinde 10 hanımla birlikte gazilere yiyecek ve su taşımış, yaralıları tedavi etmiştir. Bu gazvede Hazreti Peygamber'in dişinin kırılması ve parçalanan miğfer halkalarının yüzüne batması üzerine yüzündeki kanları temizlemeye çalıştı. Kanın dinmediğini görünce bir hasır parçasını yakıp küllerini Resulullah'ın yüzüne bastırmak suretiyle akan kanı durdurmayı başardı. Hazreti Peygamber sefere giderken aile fertlerinden en son Hazreti Fatıma ile vedalaşır, seferden dönünce de ilk olarak onunla görüşürdü. Resul-i Ekrem, "Fatıma benim bir parçamdır, onu üzen beni de üzmüş olur," buyurmuştur. Hazreti Peygamber'e çok düşkün olan Hazreti Fatıma, babasının vefatından dolayı çok sarsıldı, günlerce gözyaşı döktü. Hazreti Peygamber'in vefatının ardından Hazreti Fatıma ile Abbas bin Abdülmuttalip, Halife Hazreti Ebubekir'e gelerek Resulullah'ın mirasından hisselerini istediler. Halife onlara Hazreti Peygamber'in uygulamasını olduğu gibi devam ettireceğini söyledi ve Resulullah'ın
peygamberlerin miras bırakmayacağına dair hadisini hatırlatıyor.

0: Dolayısıyla onun da miras bırakmasının söz konusu olamayacağını, fakat ailesinin geçiminin eskiden olduğu gibi yine buraların gelirinden sağlanacağını söyledi. Hazreti Ayşe ile diğer bazı sahabilerin bu hadisi tasdik etmeleri üzerine Hazreti Fatıma miras talebinden vazgeçti. Hazreti Fatıma Resulullah'ın vefatından 5,5 ay sonra 632 yılında genç yaşta vefat etti. Hazreti Fatıma cenazesinin erkeklerinki gibi bir kefenle sarılmış olarak herkesin gözü önünde bulunmasından rahatsız olduğunu söylemiştir. Vasiyeti üzerine Hazreti Fatıma'nın cenazesi tabutla taşındı. Yine vasiyeti gereği cenaze namazı kılındıktan sonra geceleyin Baki mezarlığına defnedildi. Hazreti Fatıma'dan 18 hadis rivayet edilmiş olup tamamı Kütüb-ü Sitte'de yer almaktadır. Hazreti Fatıma ile ilgili önemli hususlardan biri de Resulullah'ın neslinin yalnız onun çocukları vasıtasıyla devam etmiş olmasıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerinde kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle

0: Kehf'ler ve Fatır Suresi 15-17. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin hükümlerine itaat edilmesi gerektiğini şu ayeti kerimelerde beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr suresi 7 ve 8. ayetler.
4: Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşre Şerif. Okuyan İshak Danış. Hicr Suresi 45 ila 60.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir. Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Ey Muhammed! Kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam

0: demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. İbrahim, bana yaşlılık gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz dedi. Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma dediler. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? İbrahim, ey elçiler, göreviniz nedir dedi. Şöyle dediler, şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Âl-i İmrân Suresi 47 ila 54.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem, ey Rabbim.

0: ettim. Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinize ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince, Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İbrahim Suresi 7-12. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki: biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
5: El Celil, El Mecid, El Muheymin. Celal sahibi, yüce, şeref sahibi, her şeye hükümran.

Allah'ın şanını anlatan isimlerden birisi de Celal kelimesiyle aynı kökten türetilmiş olan El Celil'dir. İsmin manası celalini ishar eden, onu ishar etmekle kullarını terbiye edendir. Çünkü insan celalle, yani Allah'ın yüceliğini bilmekle haddini öğrenir. Allah lafzından sonra söylenen Celle Celaluhu ifadesi bu ismin kaynağıdır. Sufiler celal zat sıfatlarından birisidir der ve bu ismin dünyada ve ahirette sürekli olarak zuhur ettiğini ifade ederler. Allah'ın büyüklüğü alemi yokluktan

isaretmesiyle ortaya çıkar. Bu itibarla alem ve onun yoksunluğu Allah'ın celalinin göründüğü bir aynadır. Sufi metafizikçiler, alem bilinmeseydi Allah bilinmezdi ya da alem Hakk'ın isimlerinin aynasıdır gibi tabirlerle bunu anlatırlar. İnsan yokluk haline en yakın olduğu durumda secde ve mutlak acziyet hali bu şanı ve celali idrak edebilir. İnsanın terbiyesi celali anlamakla olur derken sufiler bunu kasteder. Çünkü celal ve Allah'ın şanını anlatan nitelemeler gerçekte insanın varlığını olduğu kadar bütün fiillerini de değersiz kılar. Halbuki Allah şanıyla ve büyüklüğüyle birlikte insana ve onun fiillerine değer verir. İnsanın kendisine yönelmesine bir mana yükler. Ayet-i Kerime şöyle der: "Duanız olmasaydı Rabbim size niçin değer versin?" Bu ayet-i kerime insanla Allah ilişkisini dua üzerinden inşa eder. Başka bir ifadeyle celalin ortadan kaldırdığı irtibat bu kez başka isimlerle kurulur ve insan celalin heybetinden cemalin ünsiyetine geçer. Konevi şöyle der: "Zelil kulun küçüklüğü olmasaydı El Celil'in celalinin izleri zuhur etmezdi. Kederli ve yönelen kimsenin yardım talebi olmasaydı alemde övgüye layık olanın övgüsü bilinmezdi." Aynı anlamlı isimlerden diğer ikisi de şeref sahibi, değerli olan ve övülen manası taşıyan El-Mecid ve El-Macid'dir. Sözlük anlamında meçt, şeref demektir. Aynı kökten türeyen temcid ise, tazim kelimesinde olduğu gibi yüceltmek, övmek, met etmek anlamına gelir. El-Mecid, şeref, yücelik sahibi demektir. Bunun sebebi de Hakk'ın kendisidir. Çünkü O, kimsenin onu övmesi ve yüceltmesine muhtaç değildir. Allah, varlığını başkasından kazanmadığı gibi, niteliklerini ve övgüsünü de başkasından kazanamaz. El-Müheymin ismi de Allah'ın zatının layık olduğu isimlerden birisidir. Manası güçlü, hükmü altına alan, zapt eden demektir. Bu anlamıyla başka pek çok ilahi isim bu manada ortaktır. Allah El-Müheymin'dir. Yani bütün varlıkları hükmü altına almış, varlıkta tahakküm sahibi olmuştur.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 10 ila 33. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumdayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım." Allah dedi ki: "Hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder." Firavun şöyle dedi: "Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin." Musa şöyle dedi: "Ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım." Derken Rabbim bana hüküm ve hikmeti bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kalktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun, "Alemlerin Rabbi de nedir?" dedi. Musa, "O göklerin ve yerin her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir." Firavun etrafındakilere alaycı bir ifade ile "Dinlemez misiniz?" dedi. Musa, "O sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir." dedi. Firavun, "Bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir." dedi. Musa, "O doğunun ve batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir." dedi. Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atanlardan ederim." Musa, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi. Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu." dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı, bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de katillerin cezasının ne olacağı şöyle beyan buyurulmaktadır:
4: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
3: Furkan Suresi 68. ayet.
5: Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
3: Maide Suresi 32. ayet.
6: Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık: Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki Onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
3: Furkan Suresi 69. Ayet.
5: Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Nisa suresi 101 ila 104. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır.

0: Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Enfal Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

0: الحظ
1: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana

0: Tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamdle tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve

Bir keresinde ashabtan 3 kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun gün ve gecelerini nasıl geçirdiğini, evde nasıl ibadet ettiğini sorarlar. Onlar da Resulullah'ın özel yaşamı hakkında bir takım bilgiler verirler. Peygamberimizin yaptıklarını kendileri için azımsayan bu kişiler, "Biz nerede, Resulullah nerede? Allah peygamberinin geçmiş ve gelecekte işlemesi muhtemel bütün günahlarını affetmiştir. Oysa biz öyle miyiz?" dedikten sonra kendi kendilerine şöyle söz verirler. Biri, "Bundan böyle ben bütün gecelerimi ayakta, yani sürekli namaz kılarak geçireceğim," der. Diğeri, "Ben de bundan böyle günlerimi oruç tutarak geçireceğim," der. Öteki ise, "Ben de bundan sonra kadınlardan ayrı yaşayacağım, yani hiç evlenmeyeceğim," der. Bu üç kişinin sözleri peygamberimize ulaşınca Resul-i Ekrem Mescid-i Nebevi'de bir konuşma yapar. Konuşmasında şunları söyler. "İçinizden bazılarının şöyle şöyle dediğini duydum. Bunlar böyle söylemekle ne demek istiyorlar? Şunu çok iyi bilin ki ben sizin aranızda Allah'a en fazla saygı duyan, günahlardan en çok kaçınıp sakınan, en fazla takva sahibi olan ve Allah'tan en çok korkup çekinen kimseyim. Buna rağmen ben kimi günler oruç tutar, bazı günlerde tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılar, bir kısmındaysa yatar uyurum. Kadınlarla da evlenir, helal ve meşru dairede onlarla beraber olurum. İşte benim sünnetim budur. Her kim benim bu yolumu terk eder ve ondan yüz çevirirse, o benden değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. İnsanlara hitapla başlayan

Lokman suresi 33. ayette Allah kendisine karşı takva yani derin bir saygı ve korku içinde olunmasını ister. Ayetin devamında ahiret gününden korkulması gerektiği dile getirilir. Ayrıca dünya hayatına dalarak ahiretin unutulmaması gerektiği hatırlatılır. Bununla beraber şeytanın insanı Allah ile aldatmasına karşı uyarıda bulunulur. Kulun Allah ile aldatılması, Allah'ın mağfiretini düşünerek günah işlemeye devam etmesidir. Tüm bu hususların takva bağlamında da ele alınması, onun insan hayatını şekillendirici yönünü ortaya koyar. Kur'an'da müminlere hitaben, takvanın emredildiği bir başka ayette de iyilikte bulunmaktan söz edilir. Bu dünyada iyi işler yapanlar, dünyada da ahirette de iyilik bulacaklardır. Kur'an'da bütün ilahi buyruk ve yasaklar takva ile bir şekilde ilişkilendirilir. Çünkü takva sahibi kimse Allah Teala'ya inanır, teslim olur, bağlanır ve onun emirlerine karşı gelmez. İbadetlerini yerine getirir ve ahiret azabından sakınır. Bunun için hayatının her anını Allah'ı hatırlama ve onun buyruklarını uygulama duyarlılığı içinde yaşar. Allah'ın helal kıldığı şeyleri yiyip içer, güzel işler yapar ve doğru yoldan ayrılmaz. Kul hakkı yemez ve sözünde durur. İşte Rabbimiz kendi buyruklarına karşı gelmekten sakınan böyle kimseleri sever. Takvanın zirvesine tırmanabilmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü kendine rehber edinir. Kul, harama düşerim korkusuyla yapılması sakıncalı olmayan, fakat vicdanını rahatsız eden bazı şeylerden bile uzak durmadıkça gerçek takva sahibi olamaz. Takva, bu dünyada biriktirilecek en hayırlı azıktır. Takva sahibi müminler Kur'an'da muttakiler olarak anılır. Onlar yüce Allah'a isyan etmekten ve onun emrinden çıkmaktan kaçınırlar. Muttaki, bütün söz ve davranışlarını Allah Teala'nın kendisini daima gördüğü, yaptıklarını bildiği ve bir gün onun huzuruna çıkarak hesap vereceği bilinciyle gerçekleştirir. O, her işinde doğruluğu ve dürüstlüğü tercih ederek ebedi hayatı için bugünden yatırım yapar. İşte Cenab-ı Hak böyle müminleri müjdeler. Onlar bilir ki kıyamet gününün dehşetinden kurtuluşun yolu takvayla yaşamaktan, Allah'ın buyruklarını özenle yerine getirmekten ve yasaklarından sakınmaktan geçer. Böylece muttaki olanlar Allah'ın ayetlerini hafife almazlar. Boşanma sürecinde olsalar dahi eşlerinin maddi ve manevi haklarını titizlikle korurlar. Aile bireylerine haksızlık etmez, onlara kötü muamelede bulunmaz ve akrabalık hukukunu muhafaza ederler. Kadın erkek ilişkilerinde Allah'ın koyduğu mahremiyet ölçülerine riayet eder, çocuklarını ihmal etmez ve onların haklarını gözetirler. Yetim çocukların haklarını koruma hususunda daha hassas davranır ve dürüstlüğü elden bırakmazlar. Ücretle çalıştırdığı insanın hakkını da öderler. Allah'a itaatsizlikten sakınmak, mümin kardeşlerin arasını düzeltmek, her durumda insanlarla alay etmekten kaçınmak, başkalarını karalamak ve kötü at takmaktan sakınmak, ön yargılı olmamak, suizana kapılarak başkaları hakkında kötü duygu ve düşünceler beslememek, gizli saklı olan şeyleri araştırmamak, dedikodudan uzak durmak, Allah'ın koyduğu yasaklara uymak ve İslam'a sarılmak, takvalı müminden beklenen işlerdir. Takvaya bürünmüş kul, Allah'ın divanına durur ve ona tevazu ve samimiyetle dua eder. Haddi aşarak yeryüzünde bozgunculuk yapmaz. Korkuyla ve ümitle yalvararak Allah'ın rahmetini talep eder. Muttaki, hayırlı işlerde cömert davranır. Bunu takva şuuruyla yerine getirir. Çünkü amellerinin güzel neticelerinin olacağına gönülden inanır. Muttakiler iyiliği teşvik eder, inkarcılara aldırmazlar. Şeytani düşüncelere kapıldıklarında yüce Allah'a sığınır ve gerçeği görürler. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcar, öfkelerini yener ve insanları affederler. İşte böyleleri için genişliği gökler ve yer arası olan cennetler hazırlanmıştır. Takva, tüm peygamberlerin özenle gerçekleştirmeye çalıştığı bir hayat tarzıdır. Örneğin Kur'an'da Hazreti Yahya'nın kötülükten ziyadesiyle sakınan bir kimse takî olduğu bildirilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle emredilmiştir.

Ey peygamber, Allah'a itaatsizlikten sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Kur'an'a göre salt kendimizin takva bilincine sahip olması yeterli değildir. Bu şuuru başkalarına da aşılamalıyız. Hatta müminler Rablerinden takva sahibi olanlara öncü ve rehber olmayı niyaz ederler. Takvalı olanlar sadece Allah'a sığındıkları için şeytanın ve başka şeylerin korkutması onları etkilemez.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Ankebut Suresi 31 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, "Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir," dediler. İbrahim, "Ama orada Lut var," dedi. Onlar, "Orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır." Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, "Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın," dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an uyarıdır.
3: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nahl Suresi 90 ila 100. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 87.
4: Andolsun Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs Cebrail'le

0: destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
1: Ali İmran Suresi 45.
2: Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 71 ila 79. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri şirke mi döndürülelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Bize alemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu. Bir de bize namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız

0: Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sûra üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Hani İbrahim babası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyordu ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. "İşte Rabbim," dedi. Yıldız batınca da "Ben öyle batanları sevmem," dedi. Ayı doğarken görünce de "İşte Rabbim," dedi. Ay da batınca "Andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum," dedi. Güneşi doğarken görünce de "İşte benim Rabbim, bu daha büyük," dedi. O da batınca kavmine dönüp "Ey kavim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi. "Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Duhan Suresi 1-15.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlara öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2.

0: Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Ayet ve hadislerle namazın dışındaki farzlar.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O huzurunda toplanacağınız Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selamdır.
1: Farz, vacip veya nafile türünden herhangi bir namazın geçerli sayılması için gerekli olan şartlara sıhhat şartları denir. Bu şartlar, namazın bir parçası olmadıkları ve ibadete hazırlık mahiyetinde bulundukları için şart olarak adlandırılır. Öte yandan, namaz ibadetini oluşturan temel unsurlar, namazın mahiyetini oluşturdukları için namazın rükünleri olarak ifade edilir. Bir namazın geçerli olabilmesi, toplamda 12 farzın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır. Bu farzlardan 6'sı, namazın dışındaki şartlar, diğer 6'sı ise namazın içindeki rükünlerdir. Namazın dışındaki farzlar, namaza hazırlık niteliğinde olup şunlardır. 1. Hadesten taharet. Hades kavramı, hükmî kirlilik anlamına gelir. Hadesten taharet ise, bu hükmî kirlilikten arınmayı ifade eder. Namaz abdesti bulunmayan bir kişinin abdest alması veya gusül yapması gereken bir kişinin gusletmesi, hadesten taharet kapsamında değerlendirilir. Bu tür bir temizlik, maddi kirlerden arınma ve sağlık açısından faydalı olmasının yanı sıra, esasen ibadet boyutuyla dini bir anlam taşır. 2. Necasetten taharet. Necasetten taharet, bedenin, giysilerin ve namaz kılınacak mekanın dinen pis sayılan unsurlardan, örneğin insan kanı, idrarı veya bazı hayvanların dışkısı gibi arındırılmasını ifade eder. Eğer bir kişi necaset bulunan bir elbiseyle namaz kıldığını sonradan öğrenirse, namazını tekrar kılması gerekir. 3. Setri avret. Setri avret, namaz sırasında ve dışında vücudun avret sayılan kısımlarının örtülmesi anlamına gelir. Avret, görünmesi ayıp veya günah sayılan yerlerdir. Bu yerlerin namazda ve namaz dışında örtülmesi dini bir zorunluluktur. 4. İstikbali kıble. Namaz kılarken kıbleye yönelmek, istikbali kıble olarak adlandırılır. Müslümanların kıblesi Mekke'deki Kabe'dir. Kabe'yi gören kişi doğrudan Kabe'ye yönelir. Kabe'yi göremeyen kişi ise onun bulunduğu tarafa dönerek namazını eda eder. 5. Vakit. Namaz, belirli bir vakitte eda edilmesi gereken bir ibadettir. Her farz namaz, ancak vaktinin girmesiyle birlikte kılınabilir. Vaktinden önce kılınan bir namaz geçerli olmadığı gibi, vaktinden sonra kılınması da ancak kaza olarak değerlendirilir. Özürsüz bir şekilde namazı vaktinde kılmamak günah sayılır. 6. Niyet. Niyet, bir işi bilinçli bir şekilde yapmayı kastetmek anlamına gelir.

0: açısından niyet, Allah rızası için namaz kılmayı ve hangi namazın kılındığını belirlemeyi içerir. İslam alimleri, niyetin namazın geçerliliği için şart olduğunda ittifak etmişlerdir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Zümer Suresi 71 ila 75.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Vakıa Suresi 75 ila 96.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmış.

0: doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeriat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Şura suresi 13. ayet.
5: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.
3: Şura suresi 21. ayet.
6: Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.
3: Câsiye suresi 18. ayet.

0: Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 22. ayetler.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur, kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istedik.

0: geldiğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine, onlara da bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir. Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. İslam nimetiyle nimetlendirdiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet, davetine icabet eden ümmet kıldığın için, indirdiğin kitab-ı kerimi tereddütsüz tüm muhtevasıyla içinde ne varsa hepsini mutlak bir hakikat olarak görme tasdikini, imanını bize bahsettiğin için nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Bu varlığımızı korumak için Rabbim, Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Amin.
0: Böyle dua ediyoruz. Seni zikretme hususunda, sana kulluk etme hususunda ya Rab sen bize yardım eyle.
1: Amin.
0: Yolumuzu, istikametimizi sürekli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin.
1: Amin.
0: Bu duamızı şuurlu bir şekilde her gün tekrar tekrar namaz kılarak tekrarlıyoruz. Bu dualarımızı şuurlu bir şekilde ve samimiyetle yapmayı, gereğini yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Muhammed Suresi 12 ila 19.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini arttırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Okuyan Habib İspirli. İnfitar Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3.

0: Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

özlü bir dua. Ebu Ümame radiyallahu an şöyle diyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu. Fakat biz okuduğu dualardan hiçbirini ezberleyemedik. Bunun üzerine "Ey Allah'ın elçisi" dedik. "Pek çok dua okudun ama biz onları ezberleyemedik." O zaman Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. "Size o duaların hepsini içine alan bir dua öğreteyim mi? Şöyle deyiniz. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları biz de dileriz. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak olan sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 44.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiretse ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Âl-i İmran Suresi 38 ila 41. Ayetler.

في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler, diye seslendiler. Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Allah öyledir ama Allah dilediğini yapar, dedi. Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da şöyle dedi: senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir:
0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 62.
0: Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır, diye hükmedilmiştir.
3: Bakara Suresi 111.
4: Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, iddianızı ispat edecek delilinizi getirin.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yusuf Suresi 50 ila 57. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara, Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı ise, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf, benim böyle yapmam Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindir dedi. Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Kral, onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
4: Ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Rahman Suresi 1-27. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 35 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin, kafirlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkekle hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse, kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en doğru bilgidir.
3: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden önce

0: öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Zilzal Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Allah'ın 100'den bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Abdullah bin Mes'ud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Şüphesiz başlı başına bir ibadettir dua. Dua ibadetin özüdür. Hatta belki ibadetlerin en büyüğü, en faziletlisidir. Zira ister gizli olsun, ister açık, ister dilden dökülsün, ister gönülden süzülsün, her çağrıya kulak veren, her şeyi hakkıyla işiten ile aracısız görüşmektir dua. Böyle olunca onu çeşitli isimleri ve vasıfları ile çağırmak da şüphesiz duaların en içteni, en samimisi olacaktır. Bu samimiyetin karşılığını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle açıklamıştır: Allah'ın 100'den bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Hadiste geçen ihsa fiili sözlük anlamı itibariyle saymak anlamına gelse de hadis alimlerimizin ifade ettikleri gibi saymaktan maksat Allah'ın isimlerini kuru kuruya okumak değil, bu isimlerin anlamlarını öğrenmek, bu isimlerle duada bulunmak ve bu isimlerin ihtiva ettiği ilahi ahlakın gereğiyle amel etmektir. Allah'ın güzel isimleri hakkında El-Maksadul Esna adlı bir kitap kaleme alan İmam Gazali, Esma-i Hüsna'yı sadece okumak, dinlemek ya da anlamlarını öğrenmekle yetinenlerin bu isimlerden nasibinin son derece az olduğunu ifade etmiştir. Ona göre mümin, bu ilahi sıfat ve isimlerin anlam ve içerikleriyle deruni hayatını mamur etmeli ve bu isimlerde ifadesini bulan ilahi ahlak ile ahlaklanmalıdır. Allah'ın güzel isimlerini öğrenip saymanın bir adım ötesinde o isimlerin tecellilerini ummak vardır. Kişi bu isimleri sayarken mesela "Ey ruhumun ve bedenimin gıdasını yaratıp veren Rezzak" dediği zaman bilir ve inanır ki Allah onun rızkına kefildir. Bu rızk vakti gelince kişiyi bulur. Bunun kendisine ulaşmasını hiçbir kuvvet engelleyemez. Yine bilir ki o her sözünde olduğu gibi yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı Allah'a aittir vaadinde de sadıktır. Hatta ona karşı en büyük nankörlüğü yapanlar dahi rızkını bu ismin tecellisiyle elde eder. Karşılaştığı veya işittiği bir eziyete karşı Allah kadar sabır gösteren bir başkası yoktur. Çünkü o, kendisinin oğlu olduğunu iddia edenlere bile afiyet verip onları rızıklandırır. İşlediği büyük günahlara rağmen kişi "Ya Rahman, Ya Rahim" diyerek gönülden rahmeti geçirir. O sınırsız rahmeti umarsa, umduğunu bulamayacağını hiç düşünmez. Nefsine uyup haddini aşmış bile olsa, Allah'ın rahmetinden umut kesilmeyeceğini, Allah'ın bütün günahları bağışladığını, çünkü onun gafur ve rahim olduğunu bilir. Bu noktadan sonra insan ileriye doğru bir adım daha atabilir. Bu, olgunluğa ulaşan insan için Mevla'nın bütün isimlerini öğrenmenin, bilip tanımanın, ezberleyip saymanın, umup beklemenin hayatta somut bir değişim meydana getirmesidir artık önemli olan. Müminden beklenen Rabbinin isimleri üzerinde düşünüp her birini anlayarak ilahi ahlaktan nasibini alması ve bunu bireysel ve toplumsal yaşamına aktarmasıdır. Rabbimiz kendini tanıtırken aslında bizim nasıl olmamız gerektiğine işaret etmiyor mu? Bütün doğrularda, kemalde, hikmette ve güzelliklerde tecelli ederek isimlerini kuvveden fiile, teoriden pratiğe, ilimden amele dönüştürmüyor mu? Öyleyse kuldan beklenen de onun isimlerini öğrenip benimsemesi ve bunu hayatına aksettirmesi değil mi? Şu halde, hazineleri her zaman dopdolu, vermekle bitmeyen nimetlerin sahibi, gece gündüz her zaman cömert olan, gökleri ve yeri yarattığı günden beri verip durmasına rağmen elindeki nimetlerden hiçbir şeyi eksilmeyen, ellerini semaya kaldırıp açmış bir kulunu boş çevirmekten hoşlanmayıp bundan haya eden Allah, aslında bizlerin nasıl olmamamız, nasıl davranmamamız gerektiğine işarette bulunuyor ve adeta diyor ki, siz de cömert olun. Verebileceğinizin en iyisini en güzel şekilde verin. İşte mutlak iyiliğin ölçüsü budur. Çok sevdiğiniz mallarınızdan infakta bulunmadıkça asla iyiye ulaşamazsınız. Bu yüzden mutlak iyiyi tanıtırken Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hakk'ın bizden beklentisine de işaret ediyor. Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Bir başka sözünde de buna ilaveten, Allah temizdir, temizliği sever. Kerem sahibidir, keremi sever. Cömerttir, cömertliği sever buyuruyor. Allah refiktir. Nezaketi, yumuşaklığı, kolaylığı, lütuf ve ihsanı, şefkat ve merhameti sever. Kaba saba bir tavır karşısında esirgediğini, nezaket ve yumuşaklık karşısında bol bol ihsan eder. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Allah'ın sıfatlarını sıralarken bizlere şöyle bir mesaj vermektedir. Öyleyse siz de kendi aranızda gücünüz el verdiğince yumuşak huylu olun. İlişkilerinizde karşılıklı nezaketi ve yumuşaklığı, sevgi ve saygıyı elden bırakmayın. Ondan isterken de neyi, nasıl isteyeceğinizi bilin ki isteğinize vasıl olabilesiniz. Öyleyse bu bilinç, ibadetlerden diğer insanlara olan ilişkilerine kadar kulun bütün hayatını kuşatıyor. Nitekim Allah'a en yakın bulunduğumuz anlar olan ibadetler esnasında belki farkında olmadan onun isimlerini teneffüs ediyoruz. Selam bizzat Allah'ın kendisidir. Onun için namazda oturduğunuz vakit tahiyyatı okuyun. Tahiyyatın sonundaki selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun kısmını okuduğunuzda yerde ve gökte bulunan bütün varlıkları selamlamış olursunuz. Demek ki

0: insan her gün namazlarında defalarca okuduğu tahiyyat sayesinde hem esenlik veren selamı hem de bütün yaratılmışları selamlamış oluyor. İnsani ilişkilerimizin derinliğinde de Rabbimizin izlerine rastlıyoruz. Nitekim o, can bağımız, kan bağımız olan akrabalarımızın haklarına riayet konusunda da bize ışık oluyor ve bir başka ismine işaretle Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam dilinden bir kudsi hadiste şöyle buyuruyor. Ben Rahmanım. Akrabalık bağları ise Rahim adını taşır. Ona kendi isimlerimden birini verdim. Kim bu bağlara riayet edip gereğini yaparsa, ben de o kişiyle aramdaki bağlara riayet ederim. Kim de bu bağları koparırsa, ben de onunla olan bağımı koparırım. Sonsuz hikmet sahibinin isimlerinden birinin tecelligahı olması da gösteriyor ki, en yakınımızdan başlamak üzere toplumun tamamına karşı yerine getirmemiz gereken vazifelerimizde de ilahi bir boyut saklı duruyor. Şu halde hiç ummadığımız, aklımızdan geçirmediğimiz yerde ve zamanda o bizimledir. Gerçekten görmek için bakarsak, her güzelin, her doğrunun, her kemalin yanı başında onun izlerini bulmamız, dosta karşı dostumuz, külfete karşı yardımcımız olduğunu fark etmemiz mümkündür. Bize gösterdiği bu ilgi ve sevgiyi karşılıksız bırakmak, gerçek dosta karşı büyük bir hak bilmezlik ve nankörlük olmaz mı? O halde Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bu bilinçle her zaman yeniden hep okuyalım.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

0: Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Alak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

0: لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen, peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır. Sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Kur'an kalpleri yumuşatır.
4: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. Tevbe Suresi 17.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kasas suresi 84. ayet.
4: Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.
1: Maide suresi 64. ayet.
0: Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.
1: Nahl suresi 88. ayet.
5: İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İbrahim Suresi 38 ila 41.

0: 6. ayetler, Tahrim suresi 8. ayet ve Mutaffifin suresi 22 ila 28. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır.

0: İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi, kamil iman sahipleri olarak dünya hayatını yaşamayı, bu imana yakışan ibadetlerimizi kabule şayan olacak şekilde ihlas ve samimiyetle yerine getirmeyi de cümlemize nasip.
3: Amin.
2: Bizlere, soyumuzdan geleceklere, bize lütfedeceğin evlatlarımıza, torunlarımıza, yakınlarımıza bu iman terbiyesini kazandırmayı, bunun için gerekli olan görevlerimizi yerine getirmeyi de bize nasip.
3: Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ali Derman Araf Suresi 40-45. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubu

Duyla, Sahabeden 101 Hatıra, her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Hucurat Suresi 13 ila 18. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Bir hadis uğruna. En çok hadis rivayet eden

eden, yedi sahabiden biri olan Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden birinin Peygamber Efendimiz'den kısas konusunda bir hadis duyduğunu öğrendim. Fakat o hadisi ben bizzat Efendimiz'den duymamıştım. O hadisi Resul-i Ekrem'den duyan sahabinin Suriye'de yaşadığını öğrenince bu hadisi onun ağzından işitmeye karar verdim. Bu maksatla bir deve satın aldım, üstüne semeri vurup yola düştüm. Bir ay süren bir yolculuktan sonra Suriye'ye vardım. Meğer o sahabi Abdullah İbni Üneys'miş. Evine vardım, hizmetkarına, efendine Cabir'in geldiğini söyle dedim. Abdullah İbni Üneys içerden, Abdullah'ın oğlu Cabir mi diye seslendi. Evet o dedim. Elbisesini çabucak giymeye çalışarak dışarı çıktı ve bana sarıldı. Ben de onu kucakladım. Ardından hiç vakit kaybetmeden şunları söyledim. Kısas konusunda Peygamber Efendimiz'den bir hadis duyduğunu haber aldım. Benim Resul-i Ekrem'den bizzat duymadığım o hadisi senin ağzından işitmeden önce ikimizden birinin ölmesinden çok korktum. Bunun üzerine Abdullah İbni Üneys şunları söyledi. Allah'ın Resulünü şöyle buyururken duydum. Kıyamet gününde insanlar çıplak, sünnetsiz ve yükleri olmadan bir araya toplanacaklar. Bunun üzerine biz, ey Allah'ın elçisi, yükleri olmadan ne demek diye sorunca, yanlarında hiçbir şeyleri bulunmadan demek buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Sonra Allah Teala uzak yakın herkesin rahatça duyacağı bir şekilde şöyle seslenecek. Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi benim. Mutlak güç, kudret sahibi ve hesaba çeken benim. Eğer cehennemlik birinin cennetlik biri üzerinde bir hakkı varsa, ben o hakkı cennetlikten alıp kendisine vermeden o kişi cehenneme giremez. Eğer cennetlik birinin de kendisine atılan bir tokat bile olsa, cehennemlik biri üzerinde bir hakkı varsa, ben o hakkı cehennemlikten alıp kendisine vermeden o da cennete giremez. Bunun üzerine biz, Allah Teala'nın huzuruna çıplak, sünnetsiz, kusursuz olarak çıkacağımıza göre bu alıp verme işi nasıl olacak ya Resulallah diye sorduk. Efendimiz şöyle buyurdu. İyilik ve kötülüklerin birinden alınıp ötekine verilmesiyle olacak. Ardından da şu ayeti okudu. O gün herkese ne kazandıysa onun karşılığı verilir. O gün kimseye haksızlık edilmez.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi, diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Âl-i İmrân Suresi 16 ila 19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Yasin Suresi 1-12. Ayetler.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselamla şeytan arasında geçen hadiseler şu şekilde beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 34 ila 36. ayetler arası.
3: Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik.
1: Araf suresi 19 ila 24. ayetler arası.
4: Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki, öyleyse yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut cennette ebediyen kalasınız. Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ona. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 83 ve 84. ayetler. Hazreti Eyyub'un duası.
2: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine,
3: şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin
2: diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nas Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Fecr Suresi.

والفجر وليال عشر والشفع

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin, Hud'un kavmi Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerden azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Nahl Suresi 91. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ahitleştiğiniz zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil yaparak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın. Allah yaptıklarınızı şüphesiz bilir. Allah Teala bütün Müslümanlara teslimiyet, İslam ve imanı kabulde verilmiş söze vefayı farz kılmıştır. Bu nedenle onlar sürekli iman üzere kalmalıdır. Sonra onlardan her bir topluluğun Allah'a vermiş olduğu sözleri değişiktir. Ve onlar bu sözü yerine getirmekle yükümlüdür. Bu meyanda zahidin sözü dünyaya dönmemektir. Terk etmiş olduğu dünyaya dönerse verdiği sözü bozmuş, vefa göstermemiş demektir. Abidin, ibadet edenin Allah'a verdiği sözse arzularını terkle ilgilidir. Müritse alışkanlıkları bırakmak hususunda ve her durumda Allah'ı tercih etmede söz vermiştir. Arif, ondan dolayı her şeyden yüz çevirmek, onun dışındakileri inkar etmek hususunda söz vermiştir. Aşığın verdiği sözse her bakımdan Allah karşısında nefsini terk etmektir. Muvahhidin verdiği söz, onda varlığını yitirmek, bütün cihetlerde onu birlemektir. Kula ahdini bozmak yasaklanmış, ahde uymak emredilmiştir. Nahl Suresi 92. Ayet. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla size ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Ahdini bozan kişi işinin sonunu da başını da bozmuş, bu fiiliyle yaptığını yok etmiş, kendi eliyle diktiği ağacı kesmiş demektir. Öyle biri ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibidir. Allah'a giden yoldaki salik için fetret yani kesinti meydana geldiğinde veya mürid için durma hali, arif için de perdelenme, aşık için de ayrılık hali meydana geldiğinde işte bütün bunlar büyük sıkıntı ve ağır musibettir. Şair şöyle der: üzüntüyle hilale ağlar dururum, dolunay olmadan batar korkusuyla. Bu durum onların güneşlerinin batması, karanlık bir gecede lambalarının sönmesi, gökten yıldızların ışığının kaybolması, ünsiyet çiçeklerine ve vuslat kokularına şiddetli bir belanın ve fırtınanın isabet etmesi, acı bir azabın ulaşması demektir. Çünkü Allah bir kavme bela murad ederse şöyle der: biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Çünkü hükümdarların azabının eserleri korkutucudur. Sultanın yüz çevirme hikayesi dehşete düşürür. Şair şöyle der: sabır her yerde güzeldir, övülmüştür. Sana karşı sabredebilmek ayıplanmış. Burada ibareler yetersiz kalır, elbiseler yırtılır, yanaklara vurulur, sürüler dağılır, evler yıkılır, kapılar kapanır. Yas tutan yas tutar. Elçi geldi de haber verdi. Az önce ayrılıp gitmişler, yurtlarına dönmüşler. Gözyaşı sel oldu aktı, ciğerlerimize ateşler saldı. Kaynar sular döküldü başıma. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Herkesin sınanması kendi haline layık olacak şekildedir. Kimin imtihanı bela, iç konuşması veya arzusundan uzaklaşmak ve ahirette Allah'ın ihsanlarından dolayı arzusundan mahrum kalmak şeklindeyse, onun adına sınav, bela, mecazidir. Sıradan insanların belası böyle olur. Kerim insanların belası ise bu değildir. Onların belası, şairin dediği şu şekildedir: aşk kalbini doldurmadan gecelememiş biri,
ciğerlerinin nasıl parçalandığını nereden bilecek? Nahl Suresi 93. Ayet. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini şaşırtır,

dini hidayete ulaştırır. Şüphesiz ki kıyamet gününde bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız. Sufilerin derdi mallarına isabet eden zarar, amellerindeki kusurlar cihetinden veya hallerindeki ihmaller nedeniyle onlara gelen hüsran değildir. Hiç kuşkusuz bunlar da türlü yönler ve sebeplerdir. Fakat işin özü şu söylenen gibidir. Ben sevdiğim kişiye aşık oldum. Fakat çare nedir? Kölenin kötü fikriyle bilmiyorum. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Allah onların saadetlerini dileseydi merhamet eder, günahlardan onları korur, gafletin yerine daima zikri onlara ilham ederdi. Fakat bu hususta kader öne geçmiştir. Şair ne güzel der. Yaşadığı hali sana şikayet etti. Senin uğrunda çektiği sıkıntı ve dertleri. Yolunu şaşırmış o. İstersen doğru yola ilet. Susamış o. İstersen kana kana içsin. Nahl Suresi 94. Ayet. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette sizin için büyük bir azap vardır. İmanda dürüst olmamanız sizi burhanla tahakkuk etmekten uzaklaştırdı. Böylece kesinlik ve belirleme olmaksızın tereddütte kaldınız. Bu tereddütse sizi şirk yoluna düşürdü. Allah hakkında kuşku ve ona ortak koşmak hükümde birbirine yakın iki davranıştır. Nahl Suresi 95. Ayet. Allah'a verdiğiniz sözü ucuz bir değere satmayın. Allah katında olan şey eğer bilseydiniz sizin için daha hayırlıdır. Allah'ın hakkını yerine getirmeye ve ona verdiğiniz söze uymaya mukabil az bir bedeli tercih etmeyiniz. O bedel yararlanacağınız helal veya haram bir dünya nimetidir. Çünkü Allah katında cennetlerde sizin için imana vefa göstermeniz şartıyla olan nimetler, aceleyle yöneldiğiniz hazlarınıza karşılık daha fazla ve daha çoktur. Nahl Suresi 96. Ayet. Sizin nezdinizde olan şey geçici ve yaratılmış bir bedelken, Allah katındaki ödül, ahiretteki bütün nimetlerdir. Onlar kesilmez ve engellenmez. Bir yoruma göre sizin katınızda olan veya sizden olan veya size ait olan şey, illetli fiiller, kuşkulu hallerdir. Allah katında olansa sürekli bir sevap ve büyük bir nimettir. Bir yoruma göre sizden olan marifet ve sevgiler peş peşe gelen işler, türlü nimetlerdir. Bunların hükümleri batıl olmasa bile varlıkları baki değildir. Allah'ın kendisinin nitelemiş olduğu size olan rahmeti ve sizi sevmesi, sizin üzerinizde bu sevginin sabit olması ise ezeli bir nitelik ve sermedi özelliktir. Bir yoruma göre sizin nezdinizde olan şey bize kavuşmaya duyduğunuz özlemdir. Bu özlemse yok olabilecek bir şey ve bitebilecek bir iştir. Bizim kendisini yönelmeyle nitelediğimiz nefislerse sona ermez ve bitmek bilmez şeylerdir. Nitekim şair şöyle demiştir. Dikkat edin, iyilerin kavuşmayı özlemesi uzun sürdü. Bense onların kavuşmasını daha çok arzularım. Sabredenlere mükafatlarını vereceğiz. Sabrın ödülü talep edileni elde etmek, gayeye varmaktır. Sabır sahiplerinin talep ettikleriyle ilgili elde edecekleri farklı farklıdır. Her kim Allah yolunda meşakkatlere güç yetirmeye sabrederse, böylelerinin bedeli ve karşılığı Allah cihetinden pek büyüktür. Allah Teala şöyle buyurur, sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. Şehvete uymaya karşı Allah'tan dolayı sabreden veya Allah'tan korktuğu için günah işlemekten uzak duran kişinin ödülü ise Allah'ın buyurduğu şekildedir. Onlar sabırlarına karşılık ödüllendirilir. Orada selam ve memnuniyetle karşılanırlar. Allah'ın hükmünün gelişi altında sabırlı duran ve Allah'ın gözetimi altında olduğunu tam olarak bilen kişi hakkında Allah şöyle buyurur. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Âlâ Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları

0: çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Zümer Suresi 73 ila 75. ayetler.

0: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Nisa suresi 38 ila 42. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir.

0: şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahya aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmrân Suresi 39.
3: Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler.
1: En'am Suresi 85.
4: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 194. ayetler ve İbrahim Suresi 7. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Tevbe Suresi 25 ila 29. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. İbrahim Suresi 24 ila 31. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Nail Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman "Öncekilerin masalları" dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah.
2: Duam Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Lut'un hayatı. Misafirler, kuşatma ve son gece. Kur'an-ı Kerim'in anlatımında helak göreviyle gelen elçiler, melekler, önce Hazreti İbrahim'e uğrar. İnsan suretinde gelirler. Hazreti İbrahim onları misafir eder, ikramda bulunur. Fakat misafirler yemeğe uzanmaz. Bu, Hazreti İbrahim'de bir tedirginlik doğurur. Sonra açıklarlar. Biz Lut'un kavmine gönderildik. Elçiler Hazreti Lut'a ulaştığında Hazreti Lut onları misafir eder. Ancak misafirlerinin melek olduğunu bilmediğinden kavminin onlara sarkıntılık edebileceğini düşünerek kaygılanır. Kendini çok çaresiz hisseder. Zor bir gün. Ve beklenen olur. Şehir halkı Hazreti Lut'un evine doğru akın etmeye başlar. Hazreti Lut, halkının hayasız arzuları karşısında sıkışır. Kavmine seslenir. Ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Kavmi şöyle der. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Lut aleyhisselam, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, der. Tam bu esnada elçiler kim olduklarını bildirir. Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın, değil mi? Kamer suresinde elçilere sarkıntılık etmek isteyenlerin etkisiz hale getirildiği, gözlerinin kör edildiği sahne yer alır. Kuşatma daralır. Elçiler Hazreti Lut'a talimat verir. Gece vakti aileni al, çık. Kimse geriye dönüp bakmasın. Bazı geceler tarihin yönünü değiştirir.
2: Helak. Coğrafyanın tanıklığı ve ibret. Hazreti Lut'un aile fertleri dışında ona inanan kimse bulunmadığı için, melekler onun karısı dışındaki aile fertlerini alıp gecenin bir vaktinde şehri terk etmesini isterler. Karısı iman etmediğinden o da kafirlerle birlikte yok olacaktı. Lut aleyhisselam ilahi emir uyarınca geceleyin ailesini alıp şehirden çıkar. Tan yerinin ağarması azabın gelmekte olduğunu haber vermektedir. Nitekim güneş doğarken onları korkunç bir gürültü yakalar, ardından şiddetli bir depremle şehir altüst olur, üzerlerine taş yağar, yok olup giderler. Hazreti Lut kıssasının bir başka çarpıcı tarafı yakınlık meselesidir. Peygamberin hanımı. Peygamberin yakınında olmak tek başına kurtuluş sebebi değildir. İnanç ve duruş bireysel bir sorumluluktur. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut kıssalarında aile içi imtihanın vurgulanması bu yönüyle anlamlıdır. Soy bağ değil, istikamet belirleyicidir. Bugün Ölüdeniz diye anılan bölge, anlatımlarda yeryüzünün en çukur yerlerinden biri olarak hatırlatılır. Suyun tuzluluğu, çevrenin ağır atmosferi, bütün bunlar birer ibrettir. İnsan bazen bir toprağa bakar ve o toprağın bir hikaye anlattığını hisseder. Hazreti Lut kıssası, diğer kıssalarda olduğu gibi geçmiş bir olayı anlatmak için değil, bugüne ayna tutmak içindir. Uyarıların alaya alınması, erdemin küçümsenmesi, ölçüsüzlüğün normalleşmesi. Bunlar her çağın imtihanıdır. Lut aleyhisselamın kavminin kıssası bize şu temel soruyu bırakır. Bir toplum hangi noktada yanlışı alışkanlık, doğruyu tehdit saymaya başlar? Hazreti Lut'un kıssası bir peygamberin yalnızlığını, bir toplumun körleşmesini ve nihayet hükmün gelişini anlatır. Ve her belgesel gibi bizi kendi hayatımıza geri döndürür. Neyi normalleştiriyoruz? Neyi savunuyoruz?
1: neye sırt çeviriyoruz? Bir sonraki bölümde başka bir peygamberin izinde buluşmak üzere.
0: Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz, biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık, ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, din kavramıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Tevbe Suresi 29. Ayet.
7: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulü'nün

0: Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
1: Maide Suresi 57. Ayet.
2: Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: Tevbe Suresi 10 ve 11. Ayetler.
3: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
1: Yusuf Suresi 40. Ayet.
4: Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: Nahl Suresi 52. Ayet.
3: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Sabahın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Fatır Suresi 15 ila 26. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
4: Amin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, Kur'an okumak, zikretmek, tecde etmek, kıraat etmek, velhasıl ne yapmışsak senin rızan için hepsini kabul eyle ya Rabbi. Yapamadıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma ya Rabbi. Muahaza etme ya Rabbi. Ya Rabbi, belki cenneti istiyoruz. Belki cenneti isteyerek çok şey istemiş oluyoruz senden ama neticede cennet senin, merhamet senin, af senin, hidayet senin. Senden başka kimden isteyeceğiz ya Rabbi? Sana yöneldik, senden istedik. Bizlere arzu ettiğimiz cenneti lütfeyle ya Rabbi. Cennette en sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete sevgili peygamberimiz, Ehl-i Beyt, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, velhasıl senin sevdiğin kim varsa ve bizim gönül verdiğimiz kim varsa onlarla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete babalarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete evlatlarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bütün aileyi, koca aileyi toparlamayı, arzu ettiğimiz her şeyle orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek: Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kaf Suresi 30 ila 45.

فالحق ذلك يوم

0: الوليد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. 13. bölüm. Mekke'nin fethi ve rahmetin zirvesi.

Hudeybiye. Görünüşte ağır bir anlaşma, hakikatte kapıları tek tek açan bir fetih olmuştu. Aradan geçen 2 yıl içinde Mekke ile Medine arasındaki yol daha sık kullanılır oldu. Alışveriş kervanları, akrabalar, misafirler ve yavaş yavaş İslam'ın sesi her eve, her sohbete, her pazara ulaşmaya başladı. Hudeybiye'nin sabrı artık Mekke'nin kalbine büyük bir fetih olarak dönmek üzereydi. Bu fetihte Hazreti Ebubekir hem bir komutan, hem bir davetçi, hem de rahmetin inceliğini en iyi anlayanlardan biri olacaktı. Resulullah Mekke'nin fethi için hazırlık yapıyor ve bunun yanında Allah'ın yardımını diliyordu. Çünkü o, zafere ulaşmanın sadece maddi güçle değil, Allah'a güven, teslimiyet ve samimiyetle olacağının bilincindeydi. Bu dualardan birinde kendisine şöyle söylemesi emrediliyordu. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. İsra Suresi 80. Ayet. Hazırlıklar tamamlandı. Bu sefer

0: zafer Bedir'deki gibi az değillerdi. Yaklaşık 10 bin Müslüman Mekke'ye doğru yola çıkmak üzere Medine dışında toplandı. Ama bu büyük yürüyüşte bile Resulullah kan dökülmesini istemiyordu. Mekke'ye yaklaşırken 10 bin kişilik ordunun gece konaklaması tarihe geçecek bir manzara oluşturdu. Her birlik kamp yerinde bir ateş yaktı. Karanlık çöl bir anda yıldızlar inmiş gibi aydınlandı. Mekke'den bakanlar ufukta dizilmiş ışıktan bir nehir görüyordu. Bu görüntü Kureyş'in kalbine korku salmıştı. Bu sırada Ebu Bekir Resulullah'ın yanında geceyi izliyordu.
1: Ya Resulallah, bir zamanlar bu şehirde sana inananların sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Bugün 10 bin Müslüman seninle beraber yürüdü. Rabbimiz ne büyüktür ki küçük tohumları böyle bir ormana çevirdi.
0: Resulullah tebliğ görevini yerine getiriyordu. Kalpleri çevirense Allah Teala'ydı. Bugün bu ateşler sadece ordunun değil, karanlık kalplerin de aydınlanması içindi. Böylece Mekke'ye girerken kılıç değil, merhamet galip gelecekti. Kureyş'in önde gelenlerinden Ebu Süfyan, ordunun büyüklüğünü anlamak için gözetleme yapıyordu. Derken tutuklanıp kampa getirildi. Onun için bu manzara bütün bir hayatın hesabı gibiydi.
2: Ey Ebu Süfyan, işte Muhammed'in ordusu. Bak ve gör.
0: Ebu Süfyan gözleriyle 10 bin ateşi taradı. Toprağın sakinliği içinde büyük bir kudret hissi vardı.
3: Bu ne büyük bir ordu. Ey Abbas, bu kadar kişi ne zaman onun etrafında toplandı? Demek ki sizin dininiz bize fark ettirmeden büyümüş.
4: Ey Ebu Süfyan, bu insanlar bir adamın peşinden değil, Allah'ın gönderdiği Resul'ün peşinden gidiyor. Yıllarca onu yalanladınız, zulmettiniz. Ama o sizin için bile bağışlanma diledi. Bugün dilersen sadece bedenini değil, kalbini de kurtarabilirsin. İman et, iki cihanın da kazananı o.
3: Ben içimde bir şeyler kırılıyor. Bu gücü, bu düzeni görünce bunun sadece insan işi olmadığını anlıyorum. Söz veriyor musunuz? Eğer iman edersem dün yaptıklarımın hesabını bu şehirde benden sormayacak mısınız?
0: İslam geçmişi silen bir dindi. Ebu Süfyan bugün iman ederse dün yaptıkları Allah'ın takdirine kalırdı. Hazreti Peygamber onu bağışlanmaya davet etti. O gece Ebu Süfyan'ın kalbinde yıllarca biriken inat buzları erimeye başladı. Sonunda İslam'a yöneldi ve ertesi gün Mekke halkına şu sözleri söyleyecekti. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir. Ama asıl güven cümlesini Resulullah söyleyecekti. Sabah olduğunda 10 bin kişilik ordu Mekke'nin kapılarına doğru yürüdü. Bu yürüyüşte ne zafer naraları ne kibirli sloganlar vardı. Resulullah'ın başı devesinin üzerinde öylesine eğikti ki mübarek sakalı bindiği hayvanın eyerine değiyordu. Dudaklarında şükür dolu dualar vardı. Ebu Bekir bu manzarayı izlerken gözleri doldu.
1: Ya Resulallah, nice komutanlar gördük. Zaferler kazandıklarında başları bulutlara değer, göğüsleri kabarır. Sense ümmetin başı olduğun halde başını eğiliyor. Kendini sıradan bir kul gibi görüyorsun. İşte bu yüzden bugün sadece Mekke değil, kalpler de sana açılıyor.
0: Nihayet Resulullah Kabe'nin avlusuna girdi. Yıllardır etrafında putlar dikili duran bu ev, bugün tevhidin nefesiyle temizlenecekti. Kabe'nin içinde ve çevresinde 360 kadar put vardı. Resulullah elindeki bastonla onlara dokunarak

0: şu ayeti okuyordu. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Her put yere düştüğünde Mekke'nin kalbinden bir parça karanlık sökülüp atılıyor gibiydi. Ebu Bekir Kabe'ye bakarken Mekke günlerini hatırladı. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, zayıfların ezildiği, zulmün alkışlandığı yılları. Şimdi ise aynı çemberin içinde tevhidin sesi yankılanıyordu.
1: Ya Rabbi, bizi bugüne eriştiren sensin. Biz sadece bu hikayenin içindeki aciz kullarız. Ne olur, bu nimeti bize unutturma. Kabe'yi putlardan temizlediğin gibi kalplerimizi de gizli putlardan temizle.
0: Kabe temizlendikten sonra Mekke halkı Kabe'nin avlusunda toplandı. Yüzlerinde endişe, akıllarında yılların düşmanlığı vardı. Şimdi bize ne yapacak sorusuyla bekliyorlardı. Çünkü onlar zafere alışmış komutanların mağluplara ne yaptığını biliyorlardı. Resulullah Kabe'nin kapısına yaslanarak onlara şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Size bugün ne yapmamı bekliyorsunuz?
2: Sen soylu bir kardeşsin. Soylu bir kardeşin oğlusun. Biz senden iyilik bekliyoruz.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ben de size Yusuf'un kardeşlerine söylediği sözü söylüyorum. Bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Gidin. Hepiniz serbestsiniz. Bu söz Mekke'nin taş sokaklarında yıllarca unutulmayacak bir yankı bıraktı. İntikam bekleyenler rahmetle karşılaşmıştı. Kılıç bekleyenler bağışlanma bulmuştu. Ebu Bekir bu anı izlerken kalbinde şunu düşündü.
1: Ya Rabbi, bu nasıl bir rahmettir ki yıllarca işkence edenler bugün tek cümleyle affediyorlar. Ben onun yanında yürümekten utanıyorum. Çünkü o kadar büyük ki benim bütün iyiliklerim onun bir tebessümü kadar bile olamaz. Ama biliyorum ki ne yaptıysam onun davası için yaptım. O razı olursa sen de razı olursun.
0: Fetih günlerinde Hazreti Ebu Bekir için bambaşka bir sevinç daha vardı. Yaşlı babası Ebu Kuhafe henüz Müslüman olmamıştı. Gözleri zayıflamış, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardı. Ebu Bekir onu Resulullah'ın yanına götürmek istedi.
1: Babacığım, gel seni Resulullah'a götüreyim. İstersen buraya kadar o da gelebilir.
3: Ben gözlerim pek görmüyor. Ama adımlarımı sen tutarsan onun huzuruna giderim. Yıllarca geç kalmış olsam da hala bir kapı açık mı bilmek isterim.
0: Ebu Bekir babasını elinden tutarak Resulullah'ın yanına getirdi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, bu ihtiyarı buraya kadar yormasaydın, ben ona gitseydim.
1: Ya Resulallah, onun senin ayağına gelmesi benim için şereftir. İsterim ki İslam'a girişini senin huzurunda ilan etsin.
0: Ebu Kuhafe titreyen ellerini uzattı.
3: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
0: Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Yıllar önce oğlu ve hanımı İslam'a koşmuş ama baba geri kalmıştı. Şimdi Mekke'nin fethinde, kendi evinin içinde küçük bir fetih daha yaşanıyordu. Hazreti Ebu Bekir'e

0: bugün iki büyük sevinç verilmişti. Şehrinin fethi ve babasının imanı. Bu, onun uzun yıllar süren duasına verilmiş bir cevaptı.
1: Ya Resulallah, biliyorum ki Rabbim hiçbir duayı zayi etmez. O ne takdir ettiyse en hayırlısı odur.
0: Mekke'nin fethinden kısa bir süre sonra Huneyn Vadisi'nde yeni bir imtihan yaşandı. Bu kez Müslümanlar sayıca çoktu. Bazıları kalbinden "Bu kadar çokken yenilmeyiz" diye geçirdi. Ama Huneyn sayının çokluğuna güvenen kalplere sert bir ders verdi. Savaşın ilk anlarında bir panik yaşandı. Meydan karıştı. Tam o sırada Resulullah atının üzerinde yüksek sesle insanları çağırıyor, şöyle buyuruyordu: "Ey insanlar, bana gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Bir şey yok." Bu çağrıya ilk koşanlardan biri yine Ebu Bekir'di.
1: "Ya Resulallah, biz buradayız. Sen neredeysen bizim yerimiz de orasıdır. Sayımız az da olsa, çok da olsa biz seni bırakmayız."
0: Huneyn'de sayının değil, sadakatin önemli olduğu bir kez daha görüldü. Bu sahne Ebu Bekir'in kalbinde şu duayı büyüttü:
1: "Allah'ım, bana zafer gününde şımaranlardan değil, her halükarda sana güvenenlerden olmayı nasip et. Bedir'de azdık, Uhud'da sarsıldık, Huneyn'de çoğaldık. Ama senin yardımın olmadan hiçbirimizin bir değeri yok."
0: Mekke'nin fethi, bir şehrin zirvedeki putlarını kaybedip tevhidle buluşmasıydı. Ama bundan daha büyük olan kalplerin fethedilmesiydi. Hazreti Ebubekir bu süreçte hem savaşta hem sulhta, hem kalabalık orduların içinde, hem de küçük bir evin köşesinde aynı duruşu sergiledi. Rabbine güvenen, Resulüne itaat eden, rahmeti merkeze alan bir duruş. Kabe'nin putlardan temizlenişine, Mekke'nin genel af ile karşılanışına, babasının iman edişine ve Huneyn'deki hataların düzeltilmesine hep aynı gözle baktı. Bu Allah'ın lütfudur. Artık yol yavaş yavaş son büyük dönemece yaklaşıyordu. Resulullah'ın veda hutbesiyle ümmete bıraktığı miras ve onun ardından Hazreti Ebubekir'in nasıl bir sorumluluğun altına gireceği. Bir sonraki bölümde veda haccını, Resulullah'ın rahmet dolu sözlerini ve hastalığı sırasında Hazreti Ebubekir'i nasıl hazırladığını göreceğiz. Sadakatin bir ömürlük yol arkadaşlığından ümmete liderlik yüklenmesine nasıl dönüştüğüne tanıklık edeceğiz. Zorlukların en çetin olduğu günlerdi. Tebük seferi için hazırlık yapılıyordu. Sıcak yakıcı, yol uzun, imkanlar kıttı. Herkes elinde ne varsa getiriyor, İslam ordusuna destek oluyordu. O gün sadakatin ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biri yaşandı. Ebu Bekir bütün malını alıp Resulullah'ın huzuruna geldi. Hazreti Peygamber, "Ne getirdin ey Ebu Bekir?" buyurdu.
1: "Malımın tamamını getirdim ya Resulallah."
0: Hazreti Peygamber, "Peki ailene, çocuklarına ne bıraktın?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Bu onlara yetmez mi?"
0: Bu söz yalnızca bir infak beyanı değildi. Bu söz teslimiyetin zirvesiydi. Malını değil, kalbini ortaya koymuştu.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Enam Suresi 42 ila 45.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar, kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerini hatırlatanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler. Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah, öyledir ama Allah dilediğini yapar dedi. Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver dedi. Allah da şöyle dedi, senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnfitar Suresi 13. Ayet.
3: Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler.
1: Tevbe Suresi 72. Ayet.
4: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.
1: Mü'min Suresi 8. Ayet.
5: Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Davudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha Suresi 25-36. Ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
3: Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Ankebut Suresi 56 ila 63. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Hac Suresi 15 ila 22. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler

0: olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her bir hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim, Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Önce İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si ile başlıyoruz. Kitab-ül Cenayiz, Cenazeler kitabındaydık. Efendim, 39. Bab. Bab-ı ma yunha minel veyli ve da'vel cahiliye indel musibe. Yani musibet esnasında cahiliye dönemindeki gibi böyle bağırmak, çağırmak, bunun yasaklanması, işte vaveyle etmek, yani bunun yasaklanması ile ilgili. Şimdi Abdullah İbni Mesud şöyle diyor: peygamber yanaklarını döven ve yakalarını yırtan cahiliye çağrısı gibi, yani bağıran çağıran bizden değildir buyurdu. Yani bu şimdi tabii ölüm esnasında üzüntü, yani en tabii bir şey, en normal bir şey. Fakat bunun böyle bir ağıta dönüşmesi, işte yani ortalığı yıkmak vesaire filan, bu tabii doğru kabul edilmiyor. Bunlarla ilgili bir konu. Daha önce de okumuştuk. Şimdi bir musibet sırasında oturan ve kendisine hüzün fark edilen babu mencelese indel musibe, yani musibet sırasında duran ve yurafu fihil hüzün, yani hüzünlü bir şekilde oturmak meselesi. Peygamber Efendimiz de diyor, muteşehidini Zeyd bin İbni Harise'nin ve Cafer'in ve Abdullah İbni Revaha'nın, bunlar tabii çok böyle hakikaten sahabenin kıymetlilerinden, yani şehitlik haberi geldiğinde Peygamber'in mescidde oturmuştu. Yüzünde hüzün ve keder eseri fark ediliyordu. Ben de kapının Resulullah'ın görebileceği bir aralığından, yani kapının yarığından kendisine bakıyordum. Bu sırada Resulullah'a bir adam geldi ve Cafer'in kadınları dedi ve onların ağlaştıklarını söyledi. Resulullah o kimseye kadınların bu çığlıktan men etmesini emretti. Cafer'in kadınları, yani annesi, kız kardeşi veya karısı, neyse, yani ağlaşıyorlar, bağırıyorlar, işte feryat ediyorlar. Peygamber dedi ki, yani git onlara söyle, yani böyle yapmasınlar dedi diyor. Adam gitti diyor. Sonra ikinci defa Resulullah geldi ve kadınların kendisine itaat etmediklerini bildirdi. Resulullah yine kadınları engelle dedi diyor. Adam üçüncü defa, vallahi kadınlar bize galebe etti dedi. Hazreti Ayşe şöyle diyor: Peygamber Efendimiz o adama, bu kadınların ağızlarına toprak saç buyurdu dedi. Ayşe dedi ki, ben de o adama, Allah senin burnunu topraklasın, yani Allah seni zilletsin. Ne Resulullah'ın sana verdiği emri yerine getirdin, ne de hüzün ve keder içine bulunan Resulullah'ı kendi haline bıraktın dedim. Yani sahabenin yaptığı işi biraz şey buluyor Hazreti Ayşe validemiz, yani münasebetsiz buluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz o esnada şeyde duruyordu, yani hüzünlü bir şekilde orada duruyordu. Dolayısıyla yani bunu şey yapmaya gerek yok gibi. Ondan sonra efendim böyle. Başka bir hadis-i şerif, 59. hadis-i şerif. Enes bin Malik şöyle diyor: Resulullah Mauna kuyusuna 70 kadar kurra şehit edildiğinde bu ay kunut duaları okudu. Bu daha önce de

Geçmişte tabii çok mühim bir konu bu. Ben Resulullah'ın o zamandan daha şiddetli bir hüzün üzüldüğünü hatırlamıyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz mesela kunut okuyor, hüzünleniyor ama işte feryadı figan etmiyor tabii. Musibet esnasında kederini açığa vurmayan kimse. Muhammed İbni Kâb el-Kurazi el-Ceza'u, yani kötü söz söylemek ve kötü zanda bulunmaktır. Burada hadis-i şerifte geçen kelime. Yakup peygamber de ben kederimi, mahzunluğumu yalnız Allah'a şükür. İnne besi ve hüznü illallah, yani Allah'a havale ediyorum diyor Hazreti Yakup ayet-i kerimede. Şimdi Enes bin Malik'ten şöyle aktarıyor. Ebu Talha'nın hasta olan bir oğlu vardı. Enes dedi ki bu çocuk Ebu Talha evden dışarıda bulunduğu bir sırada öldü. Ebu Talha Enes bin Malik'in yani babalığıydı diye hatırlıyorum. Hani Peygamber Efendimiz saçlarını kestiğinde ona verirdi. Karısı Ümmü Süleym çocuğun öldüğünü görünce bir şey hazırladı. Yıkadı, yani kefenledi ve çocuğu kokuladı ve evin bir tarafına koydu. Ebu Talha geldiğinde oğlan nasıl diye sordu. Ümmü Süleym çocuğun nefsi sakinleşti, istirahat etmiş olmasını ümit ederim dedi. Ebu Talha kadın doğru söylüyor sandı ve yattı eşiyle birlikte. Sabah olunca yıkandı dışarı, yani çok enteresan ya. Yani normal, yani aile şeyi oldu, yani cinsel ilişki. Sabah olunca yıkandı, yani gusül aldı. Dışarı çıkmak istediğinde Ümmü Süleym Ebu Talha'ya çocuğun öldüğünü bildirdi. Ebu Talha mescide gidip peygamberle namaz kıldı. Sonra da bu karı koca arasında o gece olup bitenleri peygambere haber verdi. Bunun üzerine Resulullah Allah'ın sizlere bu geceniz hakkında bereketler ihsan etmesini dilerim diye dua etti. Yani Ümmü Süleym Enes bin Malik'in anasıdır. Ebu Talha da Ümmü Süleym'in ikinci kocasıdır ve Enes'in üvey babasıdır. Evet. Yani kadın burada çok sakin davranıyor. Yani çocuğu yıkıyor, kefenliyor, bir kenara koyuyor, yatıyor. Sabahleyin işte kocası gusül abdestini alıyor ve diyor ki böyle böyle oldu diyor. Çok enteresan tabii hakikaten. Yani bunları tabii hani örnek olarak düşünmek doğru değil tabii. Tamamen kültüre göre, işte kişiye göre değişen durumlar. Sonra diyor ki ravi, ben Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in, yani bu Enes bin Malik'in üvey babasıyla annesinin 9 çocuklarını gördüm. Hepsi de Kur'an okurdu dedi. Evet. Sabr musibetin birinci darbesi esnasındadır. Ömer şöyle demiş. Şunlar ne güzel iki denk ve ne güzel ilavedir. Onlar kendilerine bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. İşte onlar Rablerine mağfiret ve rahmet hep onların üzerindedir ve onlar doğru yolu erdirirler. Şimdi hadis şöyle, Enes bin Malik'ten işittim. Peygamber sabır musibetin ilk darbesi esnasındadır buyurmuş Peygamberimiz. Göz ağlar ve kalp masum olur. Yani Hazreti Peygamber böyle demiş. Enes bin Malik şöyle diyor. Resulullah ile demirci bir sanatkar olan Ebu Seyf'in yanına girdik. Ebu Seyf peygamberin çocuğu İbrahim'in süt babası idi. Resulullah İbrahim'i aldı, onu öptü ve kokladı. Bundan sonra bir kere daha Ebu Seyf'in evine gittik. Bu defa İbrahim can veriyordu. Resulullah iki gözü yaş dökmeye başladı. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf, yani bu sahabeden büyüklerinden. Şimdi süt babası dedi, yani çocuklar şeye veriliyor, sütenliğe veriliyor. Dolayısıyla da yani İbrahim de verilmiş, yani peygamberimizin oğlu da verilmiş. Orada hastalanıyor. Bir daha gitti diyor, işte öptü diyor. Abdurrahman İbni Avf diyor ki ya Resulullah, halk musibet zamanında sabretmeyebilir fakat sen de mi diye tacip ifade etti. Resulullah bu hal bir rahmet ve şefkattir buyurdu. Sonra bu gözyaşını diğer bir gözyaşı takip etti. Bu defa Resulullah şüphesiz göz ağlar, kalp mahzun olur. Biz ise Rabbimizin razı olacağı sözden başka söz söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ayrılığına pek mahzun ve kederliyiz buyurdu. Böylece bu da bildiğimiz, yani daha önce de geçmiş idi zaten hadis-i şerif. Geçti. Şimdi hasta yanında ağlama bahsediyor. Abdullah İbni Ömer şöyle demiş. Sa'd İbni Ubade bir kere kendisine ilişen bir hastalık dolayısıyla rahatsızlandı. Peygamber Efendimiz Abdurrahman Af, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdullah İbni Mesud'e birlikte Sa'd'i hasta ziyaretine geldiler. Peygamber Sa'd'in yanına girdiğinde onu ailesi halk tarafından çepeçevre kuşatmış bir halde buldu. Resulullah öldü mü diye sordu. Oradakileri hayır Resulullah ölmedi dediler. Peygamber duygulanıp ağladı. Topluluk peygamberin ağladığını görünce onlar da ağladı. Bunun üzerine peygamber işitmez misiniz? Allah gözyaşıyla ve iç üzüntüsüyle azap etmez. Yani lakin diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder yahut da merhamet eder. Ölü ailesinin kendisine
ağlamasının dolayı azap olunur buyurdu. Yani orada söylenenler nedeniyle bu hadis-i şerif daha önce de geçmişti. Ömer diyor ki cahiliye adeti üzere ağlandığında sopayla döver, çakıl taşları atar ve toprak saçar. Yani Ömer, yani birisi baktı ki mesela cahiliye adeti üzere ağlıyor. Yani böyle şey yapardı diyor, böyle hareket ederdi diyor. Bu daha önce de geçmişti. Buna ben

Hadis-i şerifler. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz hastanın etrafında durulabilir, konuşulabilir, onun yanında ağlanabilir demiş oluyor ve kendisi de ağlamış oluyor. Şimdi feryat, figan etmenin ve yüksek sesle ağlamanın yasaklanması. Ayşe'den işittim, şöyle diyor: Zeyd bin Harise, Cafer bin Abdullah. Bu daha önce okuduğumuz hadis. Yani Peygamber Efendimiz hani hüzünlü bir şekilde bulunuyordu. Ondan sonra birisi geliyor, diyor ki ya Resulullah, diyor, Cafer'in diyor hanımı ve ailesindeki kadınlar böyle çok ağlıyor, sızlıyor filan. Peygamber Efendimiz işte onlara işte ağlamasınlar diyor. O hadis-i şerif daha önce de okumuştuk. Ümmetiye şöyle diyor: Peygamber biz kadınlardan İslam üzerine biat aldığı sırada ölüye feryat ve çığlıkla ağlamayacağımıza dair de söz aldı. 5 kadından başka bizden hiçbir kadın o zaman ahdine vefa etmedi. Ahdini yerine getiren 5 kadın Ümmü Süleym, Muaz'ın karısı ve diğer bir kadın. Bunlar yani bu konuda da bizden biat aldı diyor Peygamberimiz. Cenaze için ayağa kalkma bahsi. Peygamber sizler cenaze gördüğünüzde, cenaze sizi geride bırakıncaya kadar ayağa kalkınız buyurdu. Yani cenazeyi ayakta yani uğurlayın yani. Bir saygı gereği. Cenaze sizi geride bırakıncaya yahut cenaze yere koyuluncaya kadar ayakta durun diyor. Herhangi biriniz bir cenaze gördüğünde cenazenin beraberinde yürüyücü değilse cenazeyi arkada bırakıncaya kadar yahut cenaze onu geride bırakıncaya kadar yahut cenaze o kimseyi arkada bırakmazdan evvel cenaze yere indirinceye kadar ayağa kalksın. Her halükarda yani cenazeyi böyle ayakta karşılamak lazım. Ayakta ona hürmeti göstermek lazım. Biz bir cenazede bulunduk diyor sahabeden birisi. Ebu Hureyre Mervan'ın elini tuttu. Cenaze yere konulmazdan evvel ikisi oturdu. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri gelip Mervan'ın eline tuttu ve ayağa kalk. Yemin olsun şu adam, yani peygamberin bizleri cenaze omuzlardan yere indirilmedikçe oturmadan nehyettiğini kati olarak bilmektedir dedi. Ebu Hureyre de Ebu Said doğru söyledi. Yani aynı şey vurgulanıyor, yani cenazeyi ayakta karşılama bahsi. Bir cenaze ardından giden kimse o cenaze erkeklerin omuzlarından indirilip konuluncaya kadar oturmaz. Eğer önden önce oturursa kalkmakla emredilir. Şimdi Peygamber Efendimiz bir cenaze gördüğünde hemen ayağa kalkınız. Cenazenin ardından giden kimse ise cenaze konuluncaya kadar oturmasın. Yani orada yani ayakta beklesin yani cenaze. Bir saygı gereği tabii herhalde oluyor bu. Bir Yahudi cenazesi için ayağa kalkma. Diyor ki Cabir bin Abdullah, bir kere yanımızdan bir cenaze geçti. Peygamber hemen o cenaze için ayağa kalktı. Biz de ona uyarak ayağa kalktık. Ya Resulullah, bu bir Yahudi cenazesidir dedik. Bir cenaze gördüğünüzde hemen ayağa kalkın buyurdu. Yani bu daha enteresan tabii. Yani Yahudi olması ya da Müslüman olması ayrımı yapmadan bütün cenazeler için böyle yapın demiş oldu. Şöyle diyor: Sehl bin Huneyf ile Kays bin Sa'd Kadisiye mevkinde oturuyorlardı. Orada halkı bunların yanından bir cenaze orada yani ora halkı bir cenaze geçirdiler. Sehl ise Kays hemen ayağa kalktı. Bu cenaze bu arazilerin halkından yani zimmet ehlindendir denildi. Yani Hristiyan. Yani dolayısıyla yani Müslüman değil yani. Peygamber onun üzerine Sehl ile Kays diyor ki peygamberin yanından bir Yahudi cenazesi geçmişti de peygamber hemen ayağa kalkmıştı. Peygamber'e de bu bir Yahudi cenazesidir denilmişti de peygamber bu da yaşayıp ölen bir insan değil mi diye cevap vermişti. Yani dolayısıyla yani ister Müslüman olsun ister başka bir din oradaki muhtemelen Hristiyan idi. Dolayısıyla şimdi ister Müslüman ister Yahudi ister de Hristiyan olsun her halükarda yanından geçen bir cenaze olduğunda ayağa kalkmak gerekir. Başka bir hadis-i şerif. 50. hadis-i şerif. Cenazeyi kadınlar değil de erkeklerin taşıması. Cenaze konulup erkekler omuzları üzerine, Resulullah şöyle buyuruyor Ebu Sa'd el-Hudri'den, omuzlar üzerine yüklendiklerinde o cenaze iyi bir kişi ise beni sevaba yani ödüle ulaştırdınız der. Cenaze iyi olmayan bir kişi ise eyvah bu cenazeyle nereye gidiyorsunuz diye feryat eder. Çünkü cenazenin bu feryadını insandan başka her varlık işitir. İnsan bu sayhayı işitseydi muhakkak düşer bayılırdı. Burada tabii yani illa erkekler taşısın demiyor. Yani erkekler, hadis öyle geliyor. Yani erkekler onu taşıdığında. 51. hadis, cenazeyi yolcu edip taşımakta sürat edilmesi. Yani hızlı gidilmesi bahsi. Enes bin Malik, ölüyü yerine ulaştırmak için beraberinde gidenlersiniz. Cenazenin önünde arkasında sağına soluna yürüyünüz demişti. Yani hızlı yürüyün yani. Cenazeye yakın gidiniz demiş yine. Ondan sonra başka bir hadis-i şerifte.
Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş: cenazeyi süratli götürün. Eğer o ölü iyi bir kişi ise bu bir hayırdır. Yani bir an evvel onu hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Yok kötü ise bu da bir şerdir. Onu omuzlarınızdan indirip koymuş olursunuz. Yani dolayısıyla her halükarda ölüyü hızlı taşımak lazım. Daha doğrusu cenazeyi hızlı bir şekilde yerine taşımak gerekiyor. 52. bab: ölünün tabut üzerindeyken beni yerime ulaştırınız demesi. Kaysan Ebu Said Hudri'den diye geçen hadis, az önce zikrettiğimiz hadis-i şerif. Dolayısıyla bunu tekrar etmeye gerek yok. Cabir bin Abdullah Resulullah Habeş hükümdarı olan Necaşi üzerine cenaze namazı kıldırdı. Bu cenaze namazında imamın arkasında iki yahut üç saf olur olması yani. Ben ikinci yahut üçüncü safta bulundum demiştir. Yani ikinci safta ya da üçüncü safta, yani kalabalıktı yani aslında bir bakıma. 54. bab: bab-ı sufuf alel cenaze. Cenaze namazı için saflar yani oluşturmak. Yani acaba böyle hani toplu bir şekilde mi kılınacak, yoksa böyle saf saf mı, yani namaz safları gibi mi? Yani şu an uygulama böyle tabii. Ebu Hureyre şöyle demiş: Peygamber Necaşi'nin ölüm haberini sahabilerine ulaştırdı. Sonra namaz kıldırmak üzere kendisi öne geçti. Sahabileri onun arkasında dizi dizi sıralanıp saf oldu. Akabinde peygamber 4 tekbir aldı. Yani dizildiler, saf oldular ve öyle kılındı. Peygamberin yanında hazır bulunmuş olan bir kimse haber verdi diyor. Peygamber bir defa kenarda kalmış bir kabre gelip kabir üzerine sahabileri saf saf dizmiş ve 4 tekbir alarak cenaze namazı kıldırmıştır. Başka bir hadis-i şerif: Habeş milletinin Necaşi'nin ölümüyle ilgili. Ondan sonra Peygamberimiz şöyle demiş: bugün Habeş milletinden iyi bir adam ölmüştür. Gelin de ona cenaze namazı kılın buyurdu. Sonra diyor ki Cabir: biz dizilip saf olduk. Dizi dizi saflar halindeyken Peygamber Necaşi'nin cenaze namazını kıldı. 55. bab: cenazeler üzerine kılınan namazlarda erkeklerin beraberinde çocukların da saf tutması. İbn Abbas aktarıyor: Resulullah geceliğin içine cenaze gömülmüş bir kabre uğradı. Orada bulunan cenaze sahiplerine bu cenaze ne zaman gömüldü diye sordu. Onlar da geçen gece diye cevap verdi. Peygamberimiz bu ölüyü hastalığı sırasında ziyaret etmiş bulunduğundan cenaze sahiplerine bana niçin haber vermediniz diye serzenişte bulundu. Onlar biz onu gecenin karanlığında gömdük. Sizi o vakitte uyandırmak istemedik dediler. Enteresan tabii, yani bu da değişik bir kültür. Yani geceliğin ölüyor, geceliğin defnediyorlar. Gündüz ölüyor, gündüz defnediyorlar filan. Bunun üzerine Resulullah namaza dikildi. Biz de arkasında saf olduk. İbn Abbas diyor ki ben de bu safların içinde bulundum. Resulullah bu gömülü olan ölüye namaz kıldı. Başka bir bab, 56. bab: cenaze üzerine namaz kılmanın babu sünneti salih alel cenaze. Yani bunun sünnet kılınması, yani sünnet olması. Hazreti Peygamber cenazenin üzerine namaz kılan kimse buyurdu ve yine arkadaşının üzerine namaz kılın buyurdu. Necaşi üzerine namaz kılınız buyurdu. Peygamber bu sözleriyle içinde rükû ve secde bulunmayan, kelam da edilmeyen fakat içinde ölüye dua edilen, tekbir alma ve selam verme bulunan bu hususi duruşa namaz adını vermiştir. Yani cenaze namazı da buradan adını alıyor. Halbuki içinde rükû yok, secde yok ama bu haliyle de peygamber bunu böyle isimlendirdiği için artık buna cenaze namazı diyeceğiz. İbn Ömer cenaze namazını ancak temiz olarak kılardı ve o cenaze namazını güneşin doğuş ve batış sırasında kılmaz. Tekbir alışta iki elini yukarı kaldırırdı. İşte Hasan Basri zamanlarına yetiştiğim sahabi ve tabiinden olan insanlar cenazeleri üzerine kılınacak namazda imamete en ziyade layık gördükleri kimseler, farz namazları imamlara lazım oldukları kimseler demiştir. Yani farz namazları nasıl düzenleniyorsa cenaze namazında da işte kim kılacak, nasıl kılınacak, o da öyle düzenleniyor diyor. Bayram günü namazında abdesti bozulan ya cenaze namazı kılınacağı sırada abdesti olmayan kimse su arar da teyemmüm etmez. Yani Hasan-ı Basri bir kimse cenaze namazına cemaat namaz kılarken ulaşırsa cemaatle beraber bir tekbir alarak namaza girer. Böyle yani şey, dolayısıyla şimdi ne oldu? Aslında cenaze namazında bir fıkıh var. Yani ondan sonra ona göre hareket ediliyor. Ona göre, yani tıpkı namaz gibi kendine göre kuralları ortaya çıkmış oluyor. Bana peygamberimizle beraber yolu yalnız bir kabre uğrayan bir zat bildirdi. O zat peygamber bize imam oldu. Biz de onun arkasında saf bağladık dedi. Bu daha önce de geçmişti. Cenaze namazını kılınca üzerindeki cenazeye katılma borcunu ödemiş olursun diyor 57. bab.
Ebu Hureyre cenazenin İbni Ömer'e diyor.

ediyordu diyor. Ebu Hureyre cenazenin beraberinde giden kimse için bir kırat ecir vardır diyor denildi. İbni Ömer Ebu Hureyre bize hadis aktarmayı çoğalttı dedi. Fakat Ayşe Ebu Hureyre'yi tasdik etti ve Ebu Hureyre'nin söylemekte olduğu hadisi ben de Resulullah'tan işittim dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer yemin olsun ki biz pek çok kıraatlardaki sevabı almakta kusur ettik dedi. Evet. Kıraatlardaki sevabı. Yani demek istiyor ki biz o kadar gitmedik diyor. Yani ihmal ettik. Çok sevapları ihmal ettik diyor. Bize Abdullah İbni Mesleme aktarıp şöyle dedi. Ben İbni Ebi Zib'in huzurunda okudum. O da Said İbni Ebi Said el-Makbiri'den. O da babasından. Ebu Hureyre'ye de ben peygamberden işittim demiş. Yani bu hadisi böyle işittim. Şimdi Resulullah şöyle demiş. Cenazede cenaze namazı kılıncaya kadar hazır bulunan kimseye bir kırat yani sevap vardır. Cenaze gömülünceye kadar hazır bulunan kimse için ise iki kırat sevabı olur. İki kırat nedir denildi Resulullah? İki büyük dağ gibidir. Yani bu kadar ödül verilecek ona, bu kadar sevap ona verilecek demiş oluyor. Cenazeler üzerine kılınacak namazların bunun için ayrılmış musallarda yani namazgâhta ve mescitte kılınması. Resulullah bize Habeşlerin meliki olan Necaş'ın ölüm haberi öldüğünü bildirdi ve kardeşinizin Allah'tan mağfiret isteyin. Yani namaz kılın yani üzerine dua edin demiş oldu. Şimdi bu hadisin tabi konuyla ilgisi şu. Peygamberin onlara namazgâhta saf yapıp Necaş'ı üzerine 4 tekbir getirmiş olmaları. Yani ayrı bir namazgâh var orada kılmış oldu. Abdullah İbni Ömer şöyle diyor. Yahudiler kendilerine zina etmiş bir erkekle bir kadını peygambere getirdiler. Peygamber bu zinacıların taşlanmasını emretti. Bunun üzerine ikisi de mescidin yanında cenazelerin konulduğu yere yakın bir mekanda taşla öldürüldüler. Evet, enteresan mesela rejimle ilgili bir ifade bu. Ama işin farklı tarafı şu. Bu tabi Yahudilerle ilgili. Çünkü Tevrat'ta böyle bir hüküm var. Burada acaba peygamber bir şari olarak mı hareket ediyor, bir peygamber olarak mı hareket ediyor, yoksa Medine'de bir yönetici olarak mı hareket ediyor? Tabi bunları düşünmek lazım. Yahudilikte daha katı tabi bu hükümler. Kabir üzerinde mescid edinmenin mekruh kılınması. Şimdi diyor ki Ali bin Ebi Talib'in torunu olan Hasan ibn Hasan vefat ettiğinde eşi ve yine Ali'nin torunu olan Fatıma ibn Hüseyin kocasının kabri üzerine bir sene kadar bir kubbe kurmuştu. Sonra bu kubbe kaldırıldı. O esnada işte Fatma ve yanındakiler böyle bir çığlık işittiler. Sayhaş çığlık atan şöyle diyordu. Düşün bak bu musibet zedeler kaybettiklerini buldular mı diye soruyordu. Diğer bir çığlık sahibi de şöyle bu suale şöyle diyor. Hayır onlar ümitlerini kestiler de döndüler diye cevap vermiş. Yani tam böyle mekruh olduğu sonucu çıkmıyor ama yani şimdi bu türbe yani türbelerin yani oluşması bu mesele çok önemli. Özellikle tasavvufun gelişim seyri bakımından çok önemli. Böyle bir konu. Lohusalı içinde öldüğünde lohusa kadın üzerine cenaze namazının kılınması. Bir şirisi aktarıyor. Ben lohusalığından dolayı vefat eden bir kadın üzerine peygamberin arkasında cenaze namazı kıldım. Peygamber o kadının cenazesinin karşısında tam ortasına doğru ayakta durdu. Evet. Aynı hadis tekrar ediliyor. Cenaze üzerine kılınan namazda 4 tekbir alınması. Şimdi Enes bize diyor cenaze namazı kıldırdı da bununla 3 defa tekbir aldı. Sonra selam verdi. Akabinde bu husus kendine söylendi. Bunun üzerine hemen kıbleye yöneldi. Sonra 4. tekbir aldı. Sonra da selam verdi. Şimdi Ebu Hureyre şöyle diyor. Evet, peygamber vefat etmiş olduğu gün içinde Necaşi'nin ölümünü bildirdi. Evet bu daha önce de geçmişti. Yani 4 defa tekbir aldı. Başka bir hadis. Cenaze üzerine kılınan namazda Fatihatül Kitap suresini okumanın meşruluğu. Yani Fatiha okunur mu yani? Hasan el-Basri şöyle diyor. Çocuk üzerine cenaze namazı kıldıracak olan kimse Fatihatül Kitabı okur. Sonra da Allahümme cealhu lena fareten ve selefen ve ecra. Allah'ım bu çocuğu cenneti bizim için karşılayıcı, teşrifatçı ve ahiret armağanı kıl diye dua eder demiştir diyor. Talha İbni Abdullah diyor aktarıyor. Ben diyor İbni Abbas'ın arkasında cenaze namazı kıldım. Talha ben İbni Abbas'ın arkasında cenaze üzerine namaz kıldım. Bu namazda İbni Abbas Fatihatül Kitabı okudu da cenaze namazında Fatihatül Kitap okumak bir sünnet olduğunu bilsinler dedi demiştir. Yani okunmalıdır yani okunması gerekir demiştir. Sünnettir yani. Ölü gömüldükten sonra kabir üzerinde cenaze namazı kılınması.
peygamberin arkasında.

da bu insan ne yaptı diye sordu. Sahabiler de öldü ya Resulullah dediler. Resulullah bana vefatını haber vermeli değil miydiniz buyurdu. Sahabiler o şöyle şöyle oldu diye onun kısasını anlattılar. Ravi diyor ki sahabiler bu sözleriyle o zatın şanını horladılar. Yani ehemmiyetsiz gördüler. Resulullah haydin onun kabrini bana gösterin buyurdu. Akabinde onun kabrine vardı ve üzerine namaz kıldı. Enes'ten aktardı. Peygamber şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konulduğu ve sahipleri geri dönüp gittiklerinde ölü bunlar yürürken ayakkabılarının sesini muhakkak işitir. Ona iki melek gelir. Bunlar ölüyü oturtur ve ona şu Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin diye sorarlar. O mümin kul onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim der. Bunun üzerine melekler tarafından ey mümin cehennemdeki yerine bak. Allah bu azabı yerini senin için cennetten bir makama tebdil eyledi denilir. Peygamber o mümin cehennem ve cennetteki iki makamını birden görür buyurmuştur. Fakat kafir veyahut münafık olan ölüm meleklerin ölü insan suale ne der? Muhammed hakkında bir şey bilmiyorum. İnsanların ona diye geldikleri bir sözü işitir. Ben de onlara uyup söylerdim diye cevap verir. Bu iki melek tarafından o kafir veya münafığa hay sen anlamaz ve uymaz olaydın denilir. Sonra bu kafir veya münafıkın iki kulağı arasına demirden bir topuz doğrulur. O topuzu yiyince kafir veya münafık şiddetli bir feryat ile bağırır ki bu feryadı ins ve cinsinden başka bu ile yakın olan her şey işitir. Yani bütün varlıklar işitir ama insanlar işitmez, şeyler işitmez. El arzul mukaddesede yahut onun gibi mukaddes olan diğer yerlere gömülmeyi arzu etmek meselesi. Ebu Hureyre şöyle diyor, ölüm meleği diyor Musa peygambere gönderildi. Melek Musa'ya gelince Musa meleğe bir tokat vurdu. Melek Rabbine döndü ve sen beni ölmek istemeyen bir kula gönderdin dedi. Allah meleğin gözünü iade etti ve tekrar Musa'ya dön dedi. Eline bir öküzün sırtına koymasını ve elinin örttüğü her bir kıla mukabil bir yıl ömür verileceğini söyle dedi. Musa bu ilahi bahşişi duyunca ya Rabbi bundan sonra ne olacak ölecek miyim yoksa daha yaşayacak mıyım diye sordu. Öleceksin buyurdu. Musa öyleyse ölüm şimdi gelsin dedi. Allah'tan bir taş atımı mesafeye kadar kendisini mukaddes arza yaklaştırmasını diledi. Ebu Hureyre şöyle dedi. Resulullah eğer ben Musa'nın gömüldüğü yerde sizinle beraber bulunsaydım onun yol kenarında olan ve kızıl bir kum tepesinin yanında bulunan kabrini muhakkak size gösterirdim buyurdu. Yani buradaki vurgu şey tabi Hazreti Musa'nın mukaddes toprakta yani ölmek istemesi yani Kudüs'e yakın bir yerden ölme istemesi vurgu burada. Şu hadisi de okuyalım. Fakat şey enteresan tabi bu yani bir peygamber mesela ölümü istemiyor ve Hazreti Peygamber bunu anlatıyor bize. Yani normalde mesela tasavvufta hani ölüme şebiharus diyorlar. Fakat bir peygamber ölümü götüren meleğe tokat atıyor. Şunu da okuyalım da bitsin. Kabir üzerine mescit kurulmasının yasaklanması. Geceleyin cenazeye gömme pardon. Peygamber geceleyin gömülmesinin ardından bir kimsenin bunu okumuştuk. Daha önce yani o kadınla ilgiliydi. Bir de kabir üzerine mescit kurulmasının yasaklanması. Ayşe şöyle demiş, peygamber hasta olduğu zaman kadınlardan bazısı Habeşistan'da gördükleri bir kiliseyi konuştular. Ona Mariye Kilisesi deniyormuş, yani Meryem Ana. Sonradan peygamberin kadınlarından olan Ümmü Seleme ile Ümmü Habibi Habeşistan arazisine gitmişlerdi. Bu iki kadın, enteresan, bu iki kadın o kilisenin güzelliğini ve içindeki suret ve timsalleri zikrettiler. Bunun üzerine peygamber başını yukarı kaldırdı da, onlar kendilerinden iyi bir kimse çıkıp da vefat ettiğinde onun kabri üzerine bir mescit bina ederler. Sonra da o binayı bu suretlere yaparlar. İşte onlar Allah katında mahlukların en şerlilerindendir buyurmuş oldu. Şimdi bu konu çok önemli. Yani Müslüman toplumda türbe kültürünün oluşması bakımından burası çok önemli bir konu aslında. Ve bunun üzerine tabii çalışmak lazım. Efendim burada kalalım. 71. Hadiste kalıyoruz. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'e okumaya devam edeceğiz.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programındayız. Tekrar beraberiz. Necim suresini okuyorduk. Necim suresinde zaten hani 3-5 ayet-i kerime okumuş idik. Biliyorsunuz hani Necim suresi çok önemlidir. Yani özellikle tasavvuf kültürü veya İslam düşüncesi bakımından. Çünkü Necim suresinde Miraç anlatılıyor. En azından yani tasavvufun yorumuna göre bu surenin temel meselesi Miraç'ın anlatıldığı sure olmuş olmasıdır. Bu bakımdan hani konunun böyle bir özelliği var, yani böyle bir durumu var. Miraç anlatılıyor. Şimdi şu ayet-i kerimeye gelmiştik. Allemahu şedidül kuvve fe evha ila abdihi ma evha fe kâne kâbe kavseyni ev edna fe evha ila abdihi ma evha. Böylece kâb-ı kavseyn hatta daha da yakın hale geldiler ve evha ma abdehu ma evha, yani vahyettiği şey ona vahyedilmiş oldu. Yani ne vahyettiyse onu vahyetmiş oldu. Şimdi burada tabii Cebrail aleyhisselamdan tabii söz ediyor olmaması lazım. Çünkü Cebrail aleyhisselam ile Cenab-ı Peygamber'in yakınlığı bu kadar mühim bir mesele haline gelmez. Ondan sonra çünkü neden? Yani bu olabilecek bir şey yani. Ondan sonra buna mukabil yani bu yakınlık, yani Kabe Kavseyn Evedna yakınlığı, yani olsa olsa şey olabilir, yani Allah'la yakınlık olabilir. Dolayısıyla Kabe Kavseyn Evedna bu şekilde yorumlanabilir. Yani peygamberin Allah'a yakınlığı bu kadardır ve bu şekildedir. Onun için mesela burada Cebrail'le yakınlık değil, Allah'la yakınlık. Fe evha ila abdihi ma evha. Burada yani Allah bu yakınlık içerisinde peygamberine dilediğini veya dilediği kadar vahyetmiş oldu. Şimdi genellikle şöyle yani kabul ederiz. Burada yani bu Miraç'ta Hazreti Peygamber'e bağusuz vahyedilen konuların başında namaz gelir. Mesela namaz işte Miraç'ın hediyesidir. Dolayısıyla şimdi namaz ortaya çıkmış oluyor. Yani bu şeyde yani Miraç'taki en temel konu namaz meselesidir. Ve namaz burada vahyediliyor. Dolayısıyla mesela namaz müminin miracıdır. Hadis-i şerifi de buradan geliyor. Yani bu bununla ilgilidir. Namaz müminin şeyidir, miracıdır hadisi. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Şimdi kalp gördüğünü yalanlamadı. Yani neyi gördüğünü yalanlamadı. Yani burada tam sıdk gerçekleşti. Yani peygamber yani gördüğünü tam görmüş oldu. Yani mutlak bir sıdk makamı bu. Tam olarak görmüş oldu. Merkez bel fuad mara. Yani bazen hani şöyle yani gözün gördüğünü kalp yalanlamadı deniliyor. Yani dolayısıyla hani gözün gördüğüyle yani burada duyuyla şey tam bir oldu. Yani kalp, akıl vesaire her şey bir oldu. Bu tam bir sıdk makamı. Yani bu bir işte halüsinasyon değil. Bir ne bileyim işte böyle bir hal yaşanıp hani geriye dönülen bir şey değil. Her bakımdan tam bir sıdk hali bu. Dolayısıyla peygamber için sıdk tam olarak burada gerçekleşmiş oluyor. Efe tümerunehu ala ma yera. Siz şimdi onunla tartışıp duruyorsunuz. Yani peygamber neyi gördü, neyi görmedi. Tarih boyunca bunu tartışıp duruyoruz. Sadece Hazreti Peygamber'le ilgili değil. İşte Hazreti Musa mesela gördü mü, görmedi mi filan diye. Böyle tartışıp duruyoruz. Efe tümerunehu ala ma yera. Yani ne görüp görmediği hakkında böyle sürekli tartışıp duruyorsunuz. Yani niye tartışıp duruyorsunuz? Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de tabii bu tarz ifadeler var. Mesela diyelim ki Ashab-ı Kehf'ten söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi normalde ne olması lazım? İşte Ashab-ı Kehf konusu anlatılırken işte insanlar inanç için işte şehirlerini terk ediyorlar, toplumlarını terk ediyorlar, işte bir mağarada kalıyorlar, işte Allah onları orada himaye ediyor, koruyor vesaire falan filan. Yani bir insanın bunları duyunca ne yapması lazım? Yani nasıl hareket etmesi lazım? Onlardan biri olmak için yola çıkması lazım. Aslında olması gereken şey bu. Yani yola çıkması lazım falan. Halbuki bunu yapmıyor. Yani yola çıkmıyor. Bunun yerine insan tartışmaya başlıyor. Yani bunların sayılarını tartışmaya başlıyor. Mesela ne kadar melek vardı, ne kadar bilmem ne vardı vesaire gibi. Yani tartışmaya başlıyor. Halbuki şimdi tartışarak hani olacak bir şey değil. Yani kaç kişiydiler, 3 kişi miydiler, 5 kişi miydiler falan. Şimdi bunu tartışmaya başlıyor. Dolayısıyla şimdi hani burada bir bakıma konunun dışına çıkmış oluyor. Daha doğrusu insan konunun içine giremiyor. Yani ahlaki bir şekilde insan konunun içine giremiyor. Yani böyle bir durum ortaya çıkmış oluyor. Halbuki şimdi yapması gereken şey buradan bir ibret alarak, buradan bir ders alarak yani bir tutum sergilemesi lazım. Yani ben de ashab-ı kehf'ten olmalıyım gibi. Şimdi ondan sonra mesela yine hadise geçiyor. İşte yani keşfediliyorlar, öğreniliyorlar diyelim. Bunun üzerine de şey tartışıyorlar. Yani acaba işte üzerlerine bir mescit mi yapalım yoksa bir başka bir şey mi yapalım falan gibi. Yani böyle bir tartışma yapmış oluyorlar. Dolayısıyla şimdi gene konuyla ilgilenmiyorlar. Yani insanoğlunun hani konuya yaklaşımı bu bakımdan böyle şey ikircikli yani kenarda durma. Yani din bunu bir şey nedenle anlatıyor. Allah bunu bir nedenle söylüyor. Onu yapmak yerine böyle kenarda durma üzerine kurulu. Mesela başka bir şey istedim ki bu işte Hazreti Musa'nın kavmi konusunda işte diyor ki mesela insanlar geliyor işte Taberi böyle çok teferruatlı anlatıyor bunu Taberi tefsirinde diyor ki böyle rivayete göre işte zengin bir adam var işte varisçisi yok veya işte bir varisçisi var işte amcası daha doğrusu yeğeni bunu öldürüyor ve mirası ele geçirmeye çalışıyor. Fakat bunun üzerine işte şey oluyor yani suçlanıyor, itham ediliyor. O da Hazreti Musa geliyor yani diyor ki yani beni kurtar diyor bu işten diyor yani ben öldürmedim. Halbuki o öldürmüş. Hazreti Musa da işte böyle bir şey söylüyor işte Cenab-ı Hak'tan gelen bilgiye göre falan. Şimdi orada da aynı konu var yani mesela Allah bir şey söylüyor yani onun özüne dikkat etmek yerine teferruata gidiyorlar ve ya böyle olur muydu şöyle olur muydu gibi böyle bir yani ikircikli tutum sergilemiş oluyorlar. Velhasıl şimdi burada da aynı şey geçerli. Efe tumarunehu alâ mâ yere. Yani siz tartışıp duruyorsunuz. Yani nasıl gördü mü görmedi mi vesaire filan. Böyle tartışıp duruyorsunuz. Halbuki velekad râhu velekad râhu nezleten uhra. Onu bir daha gördü. Yani velekad râhu nezleten uhra inde sidretil münteha. Yani onu bir daha gördü. Şimdi kimi gördü? Şimdi eğer Cebrail'i gördü peygamber diyenlere bakarsak burada yine peygamberi Cebrail'i görmüş oldu. Yani Sidret-i Münteha'da Cenab-ı Peygamber Cebrail'i görmüş oldu. İnde Sidretil Münteha bitiş ağacında, bitiş sidresinde neyin bitişi bu? Yani varlıkların işte kevn aleminin bittiği yer yani zirvede. Yani orada gördü. Yani dolayısıyla şimdi orası tam şey nokta, geçiş noktası.

Yani ötesi tanrı ve berisi kevn alemi. Yani bu illüzyonel alem, bu geçici alem şey böyle. Dolayısıyla şimdi böyle, siz şimdi ne kadar tartışırsanız tartışın. İşte Musa gördü mü? İşte İbrahim neyi gördü? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Ashab-ı Kehf, yani insan o tartışıyor çünkü konuya girmek istemiyor. Halbuki Allah onu bir daha gördü. Ve kadra nezleten uhra inde sidretil münteha. İndeha cennetül meva. Şimdi orası meva cennetidir. Meva yani meva hani varış yeri anlamına geliyor. Niye böyle? Çünkü sidret-i münteha aslında amellerimizin vardığı yer. Yani amellerimizin yani ulaşacağı yer. Dolayısıyla insanın hani insan bakımından çıkılabilecek en yüksek yer sidret-i müntehadır. Yani oraya ulaşacak, oraya gidecekler. Sidret-i münteha. Şimdi bu orada tekrar gördü. Yani demek ki yani tabii peygamberin hani sidret-i müntehadaki yeri ve makamı ile tabii öteki insanlarınki bir olmaz. Yani sidret-i müntehanın da kendi içerisinde müntehaları vardır. Yani ondan sonra kendi içerisinde şeyleri vardır yani kademe kademe. Ama netice itibariyle hepsi bir bakıma sidret-i münteha böyle. Amellerin bitiş yeri, amellerin varış yeri. Yani onu tekrar orada görmüş oldu. Dolayısıyla şimdi hani bizim hani bu takip ettiğimiz geleneğe göre buradaki yorum ve buradaki yaklaşım Cebrail'le ilgili olmaması gerekir. Çünkü Cebrail'i bu kadar yani sanki bir tanrı gibi yani tanrısal gibi düşünmek bu doğru değil. Burada şeyle ilgili Allah'la Allah'ı görmekle ilgili olması lazım. Şimdi bu konuda tartışmalar var. Neden tartışmalar var? Çünkü Allah'ı görmek meselesi bir türlü anlaşılamıyor. Yani ne demektir yani Allah nasıl görülür veya niye görülür? Bu konu bir türlü anlaşılamıyor. Bu açıdan şimdi yani konuyu Allah'ı görmek şeklinde düşünmek doğru değil diye mütalaa ediyorlar. Yani hani böyle bakıyorlar. Halbuki Allah'ı görmenin keyfiyetini bilmesek bile Allah'ı görmek dinin amacıdır. Yani peygamberin amacıdır. Yani onun için Hazreti Musa çok olumlu bir şekilde erini Rabbi erini enzur ileyk yani ya Rabbi bana kendini göster sana bakayım demiştir. Dolayısıyla hani böyle yaklaşmıştır. Yani şey yani Müslüman geleneğin yani bir kanadı konuya böyle yaklaşmıştır. Rabbi erini enzur ileyk yani ya Rabbi ben sana bakayım. Dolayısıyla şimdi Allah'ı görmek aslında dinin amacı. Yani peygamberin amacı Allah'ı görmek. Bu Hazreti Musa'da gerçekleşmemiş olabilir. En azından dünya hayatında, ahiret hayatında gerçekleşebilir. Yani dünya hayatında gerçekleşmedi diye diğer peygamberler için ya da bağımsız Hazreti Peygamber için de gerçekleşmeyecek anlamına gelmez bu. Dolayısıyla böyle bir yorum getirilebilir. Burada bahis mevzu olanı bu açıdan ele almak lazım. Şimdi sahabe arasında tabii bu konuda ihtilaflar var. Yanlış hatırlamıyorsun İbn Abbas'tı. Mesela İbn Abbas daha olumlu bakıyor. Ve Hazreti Peygamber'in yani Miraç'da Rabbini gördüğünü söylüyordu. Yani başka sahabiler de bu görüşte ama şey mesela Hazreti Ayşe validemiz böyle söylemiyor. Hazreti Ayşe validemiz bu konuda sahabeyi eleştiriyor. Yani Hazreti Peygamber Rabbini gördü kimse diyemez diyor. Böyle bir şey denilemez diyor. Bilhassa şöyle bir hadis-i şerif söylüyor. Ben diyor bunu diyor Hazreti Peygamber'e sordum diyor. Ve Hazreti Peygamber bana nuraniyyun keyfe erahu dedi diyor. Yani bir nur idi o. Ben onu nasıl görebileyim dedi diyor. Ve sahabeyi bu konuda uyarıyor ve eleştiriyor. Diyor ki yani sahabe diyor Peygamberin Allah'ı gördüğünü iddia etmesi hususunda hata etmiştir. Yani yanlış yapıyor bu insanlar diyor. Böyle bir şey konuşuluyor. Şimdi bunu tabii yani nihai olarak bilemeyiz ama yani teorik olarak keyfiyetini bilmediğimiz bir görmenin gerçekleşmiş olması muhtemeldir. Yani mümkündür. Dolayısıyla bilginin kesinliği bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Nübüvvetin kesinliği bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Ve aslında dinin kesinliği bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Yani bunu böyle söylemiş olalım. Şimdi velakad ra'ahu nezleten uhra inde sidretil münteha indeha cennetül meva. Şimdi meva cenneti orası. Bu şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii çeşitli cennet isimleri var ama bunlar böyle daha çok yani sanki böyle baktığınız zaman tek bir cennetin farklı isimleri gibi. Halbuki şeyde mesela Müslüman alimlerin bir kısmı böyle cenneti türlerine ayırırlar. Yani 8 cennet aslında 8 tane ayrı cennettir. Ve en üstünü adın cennetidir mesela. Onun işte sonrasında Firdevs cenneti gelir, Meva cenneti gelir, Ameller cenneti, Miras cenneti vesaire, Ceza cenneti filan gibi. Böyle değişik cennet türleri zikredilir. Yani değişik cennet ahvali zikredilir.

Dolayısıyla şimdi bunlar birer cennet isimleri, yani cenneti farklı farklı isimleri yani olmuş oluyor. Cennetül Mevva da onlardan bir tanesi yani. Ve Cennetül Mevva yani amellerin bittiği yerin hemen akabinde yani ortaya çıkan bir cennet. İz yağşa sidrete ma yağşa ma zağal basaru ve ma tağa. Şimdi sidrenin neyi kapsadığını, yani neyi kuşattığını tam biz bilmiyoruz. Yani neyi kuşatıyor, neyi kaplıyor? Sidre bütün varlığı kuşatıyor. Yani varlığı hani örtüyor, varlığı perdeliyor. Dolayısıyla yani orada Cennetül Meyva bu anlama geliyor. Mazal basaru ve matava. Şimdi burada yine bir ayet-i kerime böyle şey yaparak yani bağımsız hani ele alıyoruz. Göz kaymadı ve aşırı da gitmedi. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'in methedildiği ayet-i kerimelerden bir tanesi olması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim burada Hazreti Peygamber'i methediyor. Neden methediyor? Çünkü diyor münteha böyle bir yer. Yani iz yağışa, ma yağışa yani sidre pardon. Yani böyle her şeyi kuşatmış yani kaplamış bir şey, büyük dev yani böyle bir şey. Bu niye söylüyor? Yani zihnimizde fiziksel bir ağaç veya bir varlık gerçekleşmesin yani böyle bulunmasın diye bunu söylüyor falan. Dolayısıyla şimdi zihnimize böyle bir şey oluşmasın, böyle bir bakış açısı oluşmasın diye bunu söylüyor. Sonra efendim yani bu kadar hani kuşatıcı burada gerçekleşti. Yani dolayısıyla şimdi yani Allah'ı mesela görmek nasıl bir yerde? Yani sonsuz bir mekan, yani bir la mekan, yani böyle bir hani kuşatılan bir yer değil, kuşatan bir yer, yani bir la mekan gibi yani olduğunu söylüyor. Söylemiş oluyor yani, en azından öyle anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra diyor ki: "Mazaghal basaru ve matara." Yani ne göz haddi aştı, kaydı ne de böyle aşırıya gitti. Şimdi bu niye söylüyor? Çünkü bir insan böyle olağan dışı yani sıra dışı muhteşem bir şey gördüğünde ya gözü kayar, çünkü tam onu yani göz ona elverişli değildir yani mütenasip değildir, ya gözü kayar ya da böyle kendini kaybeder yani, çünkü kontrol edemez yani ihata edemez, ya gözü kayar ya şey yapar. Şimdi peygamberde bu ikisi de olmadı. Yani ne gözü kaydı ne de böyle şaştı, bir aşırılık yani ortaya çıktı. İkisi de olmadı. Şimdi ikisi de olmayınca, yani bunların ikisi de olmayınca peygamber böyle bir sükunet halinde, yani bir ayıklık halinde bu şeyleri idrak etmiş oldu. Yani bunları görmüş oldu diyoruz. Bir yerle şimdi buradaki yani övgü kısmı şu: peygamber yani Rabbini gördüğünde, yani bilmediğimiz bir keyfiyetle Rabbini gördüğünde esas itibariyle kendini kaybetmiyor. Yani sakin bir şekilde durabiliyor. Yani gözü ne aşırı gidiyor ne de haddi aşıyor. Bu şekilde durabiliyor. Mazal basarı ve ma tava. Şimdi lekad ra'a min ayat rabbihil kübra. Yani bu esnada peygamber Rabbinin ayetlerinden, büyük ayetlerinden birçok şey gördü. Yani habire böyle ayetler. Şimdi ne bunlar gördü? Bunlar işte Miraç hadislerinde bir şekilde söz edilen konulardır. Yani şöyle: ma tağa le kadra min ayet rabbi hil kübra. Yani ne gibi? Mesela işte cenneti gördü peygamber, cehennemi gördü, orada azap görenleri, nimet görenleri gördü, cennetteki nimetleri gördü, mesela bunları anlattı filan, işte birçok hadiseyi gördü. Yani bu bakımdan şimdi hani peygamber için de Miraç konusu aslında büyük ayetleri temaşa etmekle ilgili bir şeydir. Yani Miraç sadece hani insanlarla ya da insanlara gelen sonuçlarla ilgili değildir. Miraç aslında peygamberle ilgili bir konudur. Dolayısıyla yani böyle hani bakmak lazım. Zaten mesela Miraç ayetinden söz eden, İsra ayetinden söz eden şeyde, ayet-i kerimede şöyle diyor şey, ayet-i kerime: "Linuriyehu min ayatina." Ona ayetlerimizi gösterelim diye bunlar oldu. Yani bütün bu İsra'nın nedeni aslında peygambere ayetlerini göstermedir. Yani göstermek içindir. "Linuriyehu min ayatina innehu huves-semiul basir." Yani çünkü Allah semidir ve basirdir. Evet. Şimdi eferaytu ha şimdi "Lekad ra'a min ayati rabbihil kübra." Dolayısıyla şimdi peygamber Rabbinin büyük ayetlerinden görmüş oldu. Yani onları temaşa etmiş oldu. Onları görmüş oldu. Böylece afakta ve enfüste peygamber Allah'ın ayetlerini gördü. Yani Miraç aslında bu anlama geliyor. Afakta ve enfüste bu şeyleri gördü anlamına geliyor. Minayet Rabbi göre. Şimdi bundan sonra bir bahis daha geliyor. Bu bahis gerçekten yani önemli bir konudur.

0: Daha doğrusu hepsi yani önemli. Fakat işte Necim suresini hani böyle zor bir sure kılan konulardan bir tanesi budur. Nedir o? İşte bu Karanlık Hadisesi yani diye kabul edilen böyle meşhur bir konu vardır. Bu konuya göre işte Peygamber Efendimiz'in Mekkelilerin inançlarını onayladığı yani tasvip ettiği, dolayısıyla onlara böyle bir iyimser yaklaşım sergilediği iddia edilir. Yani o da bu Necim suresinde zikredilen. Halbuki Peygamber hani öyle bir şey demiyor. Yani bir yanlış anlama üzerine. Belki hani şöyle de düşünebilir. Yani Peygamber Allah inancı konusunda, yani Allah'ı görme konusunda çok yüksek bir halde olduğu için bazen böyle hani insanlar peygamberin ahvalini yanlış anlıyor olabilirlerdi. Belki böyle bir durum olmuştur. Onun için yani peygamberle sanki böyle bir uzlaşı gerçekleşiyor diye böyle sevinmişler. Yani böyle bir durum ortaya çıkmış. Bu böyle. Fakat şey, biz bunu şimdi devamını önümüzdeki hafta ele alırız. Şimdilik burada kalalım. Önümüzdeki hafta tekrar beraber oluruz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. İhlas Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir.

0: hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

0: Bakara Suresi 2. Ayetinin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًا لِلْمُتَّق۪ينَ Bu, kendisinde hiç şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ Bu kitap. Müfessirlerin çoğunluğu şöyle dedi. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ifadesinin tefsiri bu kitaptır. Yani ذَٰلِكَ ifadesi هَذَا anlamına gelmektedir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Mücahid'in şöyle dediği nakledilmiştir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ifadesi o, işte bu kitaptır anlamına gelir. İkrime'nin şöyle dediği nakledilmiştir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ifadesinin anlamı bu kitap demektir. Süddi'nin şöyle dediği nakledilmiştir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ifadesinin anlamı bu kitap demektir. Bize Kasım bin Hasan, Hüseyin bin Davud, Haccac Tariki ile İbni Cüreyc'in şöyle dediğini nakletti. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ifadesinin anlamı bu kitap demektir. Dedi ki İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ifadesinin anlamı bu kitap demektir. Şayet biri şöyle itiraz ederse, nasıl oluyor da görünmeyen bir şeyi işaret eden ve o anlamına gelen ذَٰلِكَ zamirinin görünene işaret eden ve bu anlamına gelen هَذَا yerine kullanıldığı söylenir. Ona şöyle cevap verilir. Bu caizdir. Zira geçmiş olan ve geçmesi yakın olan bütün haberler her ne kadar hazır bulunmayan anlamına gelse de muhatabın yanında hazır bulunan gibidir. Bu durum şuna benzer. Bir adam başka birine bir olayı anlatıyor. Dinleyen diyor ki İnne zâlike vallâhi lekemâ kulte. Allah'a yemin ederim ki o şey söylediğin gibidir. Ve hâze vallâhi kemâ kulte. Allah'a yemin ederim ki bu şey senin dediğin gibidir. Ve huve vallâhi kemâ zekerte. Allah'a yemin ederim ki o senin zikrettiğin gibidir. Böylece geçmiş şeyler hakkında bazen gayb için olan zâlike, yani o, bazen de henüz geçmemiş olan ve haber verenin konuşmasına yakın olduğundan hazır bulunan için kullanılan هَذَا yani bu zamiri kullanılır. Durum ذَٰلِكَ الْكِتَابِ ayetinde de böyledir. Zira şanı yüce Allah ذَٰلِكَ الْكِتَابِ ifadesinden önce اَلِفْ لَا مِيمْ ifadesini zikretti. Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! İşte sana zikrettiğim ve açıkladığım bu harflerin kapsadığı manalar, kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Bu sebeple هَذَا yerine ذَٰلِكَ koymak güzel oldu. Çünkü bununla Elif, La, Mim ile ilgili haber zaman itibariyle geçip gitmiş olduğundan dolayı Elif, La, Mim'in içerdiği anlamlardan haber vermeye işaret olunuyor. Böylece haberin zaman itibariyle geçip gitmesi yaklaşınca onu hazır bulunan ve kendisine işaret edilen şey gibi değerlendiriyor. Zamanı geçtiği için uzakta ve gaybte olan için kullanılan ذَٰلِكَ ile ondan haber veriliyor. Çünkü haberin vakti geçmiş ve gerçekleşmiş olunca gaybtan haber verme gibi olmuştur. Müfessirler onun anlamının هَذَا manasında olduğunu ifade ettiler. Zira haber verdiği şeyin zamanının geçmesi yaklaşmıştır. Böylece هَذَا ile işaret edilen şey gözle görülen gibi oldu. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bu durum, insanların günlük konuşmalarında kendi aralarında cereyan eden üsluplarda olduğu gibidir. Aynı durum şu ayette de geçerlidir. Allah Teala buyurdu. Ey Muhammed! İsmail, Elyesa ve Zülkifli de an. Onların her biri iyi kimselerdi. Bu bir öğüttür. Burada gözle görülene işaret eden هَذَا, göz önünde olmayan, gaybte olanı haber vermek için kullanılan ذَٰلِكَ manasında kullanılmıştır. ذَٰلِكَ الْكِتَابِ ayetinin diğer bir ihtimali de şudur. Buradaki o zamiri Bakara suresinden önce Mekke ve Medine'de inen surelere işaret etmektedir. Sanki Allah Teala peygamberine şöyle hitap etmektedir. Ey Muhammed! Bil ki sana indirmiş olduğum kitabın surelerinin kapsadığı ayetler, kendisinde şüphe olmayan bu kitaptır. Sonra müfessirler bu ayetteki ذَٰلِكَ ifadesini هَذَا الْكِتَابِ şeklinde tercüme etmişlerdir. Çünkü o işaret edilen ve Bakara suresinden önce inmiş olan sureler bizim bu kitabımız cümlesindendir ki Allah Teala o kitabı Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Müfessirlerin bu söylediğine göre birinci tefsir tercih edilmeye daha layıktır. Bazıları bu ayette geçen ذَٰلِكَ ifadesinin anlamını şair Hufaf bin Nüdbe es-Sülemi'nin şu şiirindeki kullanıma benzetmişlerdir. فَاِنْ تَكُوا قَيْلٍ قَدْ اُس۪يبَ سَم۪يمُهَا فَعَمْدًا عَلَى عَيْن۪ي تَيَمَّمْتُ مَالِكَ En mahir süvarilerimizin göz bebeğini kaybetsek de bilerek ve isteyerek Malik'e yöneldim, sarıldım. اَقُولُ لَهُ وَالرُّمْحُ يَعْطِرُ مَتْنَهُ تَأَمَّلْ خُفَافًا اَنَّنِي اَنَا ذَٰلِكَ Ona dedim ki, mızrak sırtını iki büklüm etti. İyice düşün, hatırla. Hufaf var ya, işte o kesinlikle benim. Sanki şunu kastetmiştir. Beni hatırla, ben işte o kimseyim. ذَٰلِكَ الْكِتَابِ yani هَذَا الْكِتَابِ kullanımı da bunun benzeridir. Hufaf kendi ismini açıkça söyledi ve ondan üçüncü şahıs olarak bahsetti. İşte bu ayette de üçüncü şahıstan haber vermek manasında kullanılan ذَٰلِكَ kelimesi, hazır bulunan ve gözle görülen şeye işaret manasındaki هَذَا yerine kullanılmıştır diye iddia ettiler. İlk görüş, zikrettiğimiz illetler sebebiyle kitabın tefsirine en uygun olan görüştür. Bazıları dediler ki, ذَٰلِكَ الْكِتَابِ ifadesinden kastedilen Tevrat ve İncil'dir. Bu izaha göre ذَٰلِكَ'nin هَذَا manasında olduğunu söylemeye ihtiyaç yoktur. Zira ذَٰلِكَ tam kendi manasında gözle görülmeyene işaret etmiş olur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, "Ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi

0: olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim," demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler de, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız," demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Hud Suresi 105 ila 109. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü tefekkür kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 44. Ayet.
3: O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.
1: Nahl Suresi 69. Ayet.
4: Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.
1: Rad Suresi 3. Ayet.
5: O, yeri yayıp döşeyen

0: arasında dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Necm Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Nisa suresi 78 ila 81. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül.

0: vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Ahzab Suresi 40 ila 48. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah, onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Pervane. Lokman Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.

0: hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir.
2: De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 13. Bölüm Ukaz Panayırı.
5: Diyeceklerim aramızda kalsın İkrime. Bilirsin ki amcam Ebu Talip'le birlikte Şam'a gitti. Onları bu sırada bir rahip karşılamış. Bu rahip Abdullah'ın oğlu Muhammed'e çok yakın davranmış. Bizim yetim Muhammed'e mi? Bütün kervanı bırakıp onunla ilgilenmiş. Ona sorular sormuş. Sonrasındaysa Ebu Talip'e onun hakkında Yahudilere karşı dikkatli olmasını ve çocuğu Mekke'ye geri götürmesini istemiş. Neden böyle bir şey der ki bir rahip? Neden koruyacak? O yetim çocuğa, az konuşan, herkesin yardımına koşan o çocuğa neden zarar vermek ister ki birileri? Bilmiyorum ama bu rahip Bahira çok özel biriymiş. Roma kralının mezhebine inanmıyormuş. Bu yüzden Busra'ya sürülmüş. Kendilerine Ariyan diyorlarmış. Doğu ve batıda iki ayrı mezhep varmış. Bir din iki inanış mı? Bu sorun olmuyor mu? Elbette bazen oluyor. Roma'da Hristiyanlar baba, oğul, kutsal ruha inanıyor. Hatta ileri gidip İsa ve Tanrı'nın aynı kişi olduğunu söylemişler.
6: Bahira da aynı dine mi inanıyor yani?
5: İsa'nın Tanrı'nın peygamberi olduğunu söyleyen Arius adlı bir papazın kurduğu Ariyan mezhebine bağlı biriydi. Kutsallığına inandığı Yuhanna İncil'inde gelecek bir peygamber alameti olduğunu duydum. Hatta bazı papazlar İncil'den gelecek peygamberle ilgili kısımları çıkardığını, bu yüzden tartışmalar çıktığını söylüyor.
6: İncil'i değiştirdiler. Bize atamız İbrahim'in dinini getirecek bir peygamber gelecek. Buna inanıyorum.
5: Neyse, bu kazda panayır kuruluyor. Oraya gidelim. Hem alışveriş yaparız, hem ticaret.
7: Fatıma, Muhammed nerede?
8: Buralardaydı. Dolaşmaya çıkmıştır. Neden telaş edersin? O da kendi yaşıtları gibi gezer dolaşır.
7: O öyle bir çocuk değil Fatıma. Akranları gibi değil.
8: O rahiple ne konuştuysan, o günden sonra daha bir düşer oldun Muhammed'in üstüne. Onu bulamadığın anda hemen telaşlanıyorsun. Korkuya kapılıyorsun.
7: Muhammed'i çok severim Fatıma. Onun kılına zarar gelmesi, bu ihtimali düşünmek, kalbimi hançerle yarsalar daha iyi.
8: Bir şey olmaz, merak etme sen. Yine dağa çıkmıştır. Yalnız kalmayı seviyor orada.
7: Ben onun yanına gideceğim ve onu alıp Ukaz pazarına gideceğim.
8: Durumumuz daha da kötüleşiyor Ebu Talip. Ama sen tüm kazancını hacılara dağıtırsın.
7: Mekkeliler de öyle diyor. Fakir bir adamsın sen Ebu Talip. Neden yine de tüm paranı hacılarına dağıtırsın? Ben de onlara işte o zaman benim olmayan bir şeyi dağıtmadığımı söylüyorum. Bizim elimize ne varsa hepsi Kabe Tanrısı'nın bize verdiğidir. Ve ben Kabe'nin Tanrısı'nın malını insanlara dağıtıyorum. İşte Muhammed orada. Ama tek başına ne yapıyor orada? Tıpkı babam Abdülmuttalip gibi tek başına oturmuş dua ediyor. Sevgili yeğenim Muhammed, ellerini gökyüzüne kaldırıyorsun, sonra gözlerinden yaşlar akıyor. Senin gözlerinden yaş aktığında benim kalbim yaralanıyor, bilmiyor musun? Bunca zaman ellerini kaldırıp dua mı ettin?

0: Ey Muhammed, Kabe'nin Rabbi hep senin yanında olsun. Benimle Ukas pazarına gelir misin? Orada beraber ticaret yaparız. Artık büyüdün. Benim yanımda daha çok olmalısın.
1: Ey Ukas halkı! Panayır bugün kuruluyor. Panayıra silah sokmak yasaktır. Herkes panayıra girerken silahlarını bıraksın. Burada kötü söz söylemeyin. Kimseyi kandırmaya çalışmayın. Herkese saygılı ve dürüst olun. Öyle yaparsanız ürünlerinizi daha çabuk satabilirsiniz.
0: Bak Muhammed, bu Kus bin Saide'dir. Haniftir. Her insana onların duymak istediğini söyler. Dinleyelim onu. Gel yaklaş yanıma.
2: Ey insanlar, dinleyiniz ve belleyiniz. Bir şeyi bellediniz mi, ondan faydalanınız. Gerçek şudur ki yaşayan ölür, ölen yok olur. Gelmekte olan her şey elbet bir gün gelecektir. Gökte haber, yerde ibretler vardır. Kapkaranlık gece, burçlar, sema, vadilerle yarılmış yer ve dalgalı denizler. Bana ne oluyor ki insanların daima gittiklerini fakat geri dönmediklerini görüyorum. Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din var ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar, gafletten sakının. Her şey fanidir, ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir, şerik ve naziri yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Gaflet sahiplerine, geçmiş milletlere ve eski asırların halklarına yazıklar olsun. Ey İyad halkı! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani hastalar ve ziyaretçileri? Nerede o zorba firavunlar? Hani o bina kurup da yükselten, yaldızlayıp süsleyenler? Hani mal ve evlat? Nerede o haddi aşıp azan, servet toplayıp yığan ve ben sizin en büyük tanrınızım diye haykıranlar? Onlar sizden daha çok servete sahip ve uzun ömürlü değil miydiler?
1: Ebu Talip, Ebu Talip!
0: Ne oldu? Neden bu kadar telaşlısın?
1: Mekke ve Kureyş üzerine bir felaket geldi.
0: Ne oldu? Nedir bu felaket?
1: Kinane kabilesinden Berat bin Kays, Hevazin eşrafından Urve bin Utbe'yi öldürmüştür.
0: Bu nasıl olmuş? Anlatsana.
1: Lahmi hükümdarı Numan bin Münzir, Ukas panayırına göndermek üzere büyük bir kervan hazırlatmış. Urve'yi de bu kervanı korumakla görevlendirdiğini duyan Berat sinirlenerek, sen bu kervanı Kinane'ye karşı da koruyacak mısın diye sormuş. Urve de evet, bütün kabilelere ve herkese karşı koruyacağım cevabını vermiş. Bunun üzerine Berat Urve'yi takip etmiş ve bir fırsatını bulup onu öldürmüş.
0: Haram aylarda kılıç bırakmak gerekti. Ama bunlar savaşı seçti.
3: Kureyş'in kollarından Haşimoğullarının reisi ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, haram aylarda bulundukları gerekçesiyle Haşimoğullarının bu savaşa katılmasına razı olmadı. Bunun üzerine Abdullah bin Cüd'an'la Harb bin Ümeyye, Haşimoğulları bu savaşa katılmazlarsa biz de katılmayız deyince, Haşimoğulları Zübeyir bin Abdülmuttalip kumandasında bu savaşa katılmak zorunda kaldı. Savaşın ilk başlarında Kays Aylağ'ın üstünlük sağladıysa da savaş akşama doğru Kureyş ve müttefiki Kinane'nin zaferiyle sonuçlandı. Daha sonra taraflar arasında anlaşma sağlandı. Bu çarpışmalarda Kays Aylağ'ın kaybı daha fazla olmuştu.

Ölenlerin diyeti Kureyş ve Kinane tarafından ödendi. Berrat ve Urve isimleri bir daha ağza alınmamak kaydıyla muahede imzalandı. Peygamber Efendimizin Ficar Savaşı adı verilen bu şiddetli savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı, ancak fiilen savaşmayıp amcalarına ait eşyaları koruduğu, ayrıca gelen okları da kalkanla karşılayıp toplamak suretiyle amcalarına verdiği, bu konudaki farklı rivayetler içinde tercih edilen görüştür. Bu sırada yaşının 14, 15, 17 veya 20 olduğu zikredilmektedir.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 133 ila 139 ve Buruç Suresi 12 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Nebe Suresi 31 ila 40.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, cömertlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İbrahim Suresi 7. Ayet.
4: Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.
1: Bakara Suresi 1-3. Ayetler.
5: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
1: Kasas Suresi 77. Ayet.
6: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakimsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 26. cüz.

bulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir.

Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur.

ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez.

0: Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.

De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun, getirin bana.

0: Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.
1: Ve iz

0: İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir. Onların ibadetlerini de inkar ederler.
1: Ve izâ

Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak kitap Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler.

yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olana, cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler.

Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Buysa onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır.

şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de.

Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anneme babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir.
1: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ

Anne ve babasına, öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye, onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.

0: Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.

kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini ancak Allah'a ibadet edin, çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı.

Onlarsa, sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir, dediler.

Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum, dedi.

o azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, "Bu bize yağmur getiren bir buluttur," dediler. Hud, "Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır," dedi.

O Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.

Hamdolsun size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay aldıkları şey onları kuşattı.

Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık.

Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

Dediler ki, ey kavmimiz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.

Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın.

kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz o her şeye hakkıyla gücü yetendir.

İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir. Onlar evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Fasbir kema sabara ulul azmi min

0: sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene, ki o Rablerinden gelen haktır, İnananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudhiluhumul cennete arrafaha lahum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: İnkar edenlere gelince, yıkım onlara. Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır.

Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.

Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

0: آيَاتِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı.

Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

0: Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini arttırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?

Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir.

İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.

İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu.

kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.

münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir.

Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir.

Andolsun içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.

İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır.

inkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır.

Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.

0: Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez.
1: اِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ.
0: Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı.

0: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna fetahna leke fethan mubina.
0: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin.

O, inananların imanlarını kat kat arttırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.

0: وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik.

Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.

Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz.

0: ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır,

savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar.

0: يعذبه عذابا أليما.
1: Bedevilerin savaştan geri bırakılanlarına de ki, siz güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır.

0: ليعذبه عذابا أليما.
1: Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu elem dolu bir azaba uğratır.

Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.
1: فَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
0: Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

İnkar edenler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Sünnetallahi'lleti kad halet min

0: بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: O Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.

Onlar inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.

0: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allahsa peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل

Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.

peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter.

0: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.

Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.

0: Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا

0: يحب المقسطين.
1: Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Ey iman edenler, zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.

Bedeviler iman ettik dediler. Peki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.

0: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu tuhaf bir şeydir.

0: Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.

Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.

Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

0: Önce...
1: Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.

0: كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
1: Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ.
1: Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın.
0: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
1: Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورُ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
1: İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir.
1: فَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Beraberindeki melek şöyle der.

0: Allah şöyle der: atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine.
1: قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ.
0: Arkadaşı olan şeytan der ki: ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi.

Allah şöyle der: benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım.

0: O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der.
1: Ve uzlifetil cennetu lil muttakin gayra ba'id.
0: Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.
1: Hâzâ

Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir.

Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?

Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

0: Evrede yarattık. Bize bir yorgunlukta dokunmadı.
1: Tasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'işşemsi ve kablel gurub.
0: O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ

0: Ey Muhammed, çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir yevme teşakkakul ardu anhum sira'an. Zalike haşrun aleyna yesir.
0: Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır.

0: Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

bozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

0: Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ
0: Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ
0: Ceza günü ne zaman diye sorarlar.

Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Geceleri pek az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır.
1: وَفِي الْأَرْضِ

0: kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz?
1: وَفِي رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
0: Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır.
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ

0: göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o size vaad olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir.
1: Hel etâke hadîs-ı zayfi İbrahîmel mukramîn.
0: Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?

Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü.

0: hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi.
1: فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: Onu önlerine koydu. Yemez misiniz? Dedi.

0: Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir dedi.

Onlar dediler ki, Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Nas-ı

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren, sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an insanlığa ışıktır.
3: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
4: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Harun aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Bakara Suresi 248.
8: Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.
6: Nisa Suresi 163.
9: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları

0: uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. Ayetler.

قد خلت من قبله الرسل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hac Suresi 1 ila 10.

ونقر في الأرحام ما نشاء.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki

0: çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dağ Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Birinci bölüm. Neden peygamberler? Vahyin insana ulaşma hikmeti. İnsan hayatın en temel sorularını sormadan duramıyor. Nereden geldik? Niçin buradayız? Nereye gidiyoruz? Ve ölümün ötesinde ne var? Bu sorular yalnızca merak değil, aynı zamanda bir istikamet arayışıdır. İslam düşüncesinde bilgiye ulaşmanın yolları, akıl, duyular ve vahiy olarak ele alınır. Akıl ve duyular, görünen dünyayı anlamlandırır. Fakat gayb dediğimiz, gözle görülmeyen alan, yani ölüm ötesi, yaratılışın nihai anlamı, kulluğun çerçevesi. Vahiy olmadan kesin bilgiye dönüşmez. İşte peygamberler bu noktada belirir. Vahyin insana ulaşmasının güvenilir elçileri olarak. Peki neden peygamber? Neden doğrudan herkes aynı bilgiye erişmiyor? Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu temel çerçeve şudur. Allah kullarına doğru yolu

0: göstermek üzere peygamberler gönderir. Böylece insanın "bilmiyordum" diyerek mazeret üretmesi mümkün olmaz. Kur'an'da bu anlamı taşıyan ayetler uyarı ve müjdeleme görevini, insanın sorumluluğunu ve ilahi adaletin tecellisini birlikte anlatır. Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi: "Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık." Peygamber gönderilmeyen bir topluluk yoktur. Peygamberlerin en temel mesajı bütün çağlarda aynı eksende birleşir: tevhid, yani Allah'a kulluk, putlardan, sahte otoritelerden, insanı esir eden her türlü tağuttan uzak durmak. Peygamber kıssaları sadece bir tarihten ibaret değil, aynı zamanda insanın iç dünyasına dönük bir rehberliktir, öyle değil mi? Evet, peygamber kıssaları Kur'an'da bir ibret diliyle sunulur. Çünkü insan en iyi örnekler üzerinden öğrenir. İtaatin huzurunu, inkarın savuruşunu, sabrın neticesini, adaletin ölçüsünü. Kıssalar bir masal değildir. İnsanlığa yön gösteren pusulalardır. Bu belgesel serisinde hedefimiz, peygamberleri hurafe ve abartıdan uzak, Kur'an'ın işaret ettiği ölçü içinde tanımak. Her bölümde bir kavramı netleştirecek, bir kıssanın kapısını aralayacak ve "Bugün bize ne söylüyor?" sorusunu diri tutacağız. O halde başlangıç cümlemiz belli. Peygamberler, insanın istikameti için gönderilmiş ilahi rehberlerdir. Bir sonraki bölümde Kur'an'da adı geçen peygamberleri neden sayılırlar, neyi temsil ederler sorusuyla ele alacağız.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kâfirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi

0: kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Câsiye Suresi 27 ila 37. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır.

0: kafalarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ıslah etmenin önemi şu ayetlerde vurgulanmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 160. Ayet.
5: Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.
3: Bakara Suresi 182. Ayet.
6: Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Enam Suresi 11 ila 20. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. O günün azabı kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki o her şeye hakkıyla gücü yetendir. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Allahümme, Allah'ım, imanımızı sarsacak, ahlakımızı bozacak, ibadet hayatımızı azaltacak, kulluk görevlerimizde ihmallere yol açacak her çeşit şeytani telkinden Rabbim sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza Amin. Eyle. Nefislerimizi muhafaza Amin. Eyle. Nesillerimizi muhafaza Amin. Eyle. Hususiyle genç kardeşlerimizi muhafaza Amin. Eyle. Kurulu yuvalarımızı bozmak isteyen şeytanların her çeşidinin şerrinden sana sığınırız muhafaza.

0: muhafazayla.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Neml Suresi 59 ila 66. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Kıyamet Suresi 20 ila 40. ayetler ve Abese Suresi 33 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi, iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar.

0: gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Tahrim Suresi 6 ila 12.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Rad Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar,

0: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de başa kalkmak kavramıyla alakalı şu ayetleri beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 264. Ayet.
0: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.
3: Müddessir Suresi 6. Ayet.
5: İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 163 ila 169. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.